Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə konuç çotkısı bilan tonglatqının yemliğucunu tazlığanda tok tejigili bolamdu degen məzmun diqqətinizdə boladı. Bugün köpçülük tavsiye qıladigan oddiy sağlamlıq hərəkəti hər ayda bir qetim taşlandıq konuç çotkısını soda suyuğa çılab tonglatqı işkinin tört ətrafındakı kauçuk yemliğucunun pürləşkən yerini çotkılab yuyub, ondan öl latı bilan pakı sürtüş. Tonglatqının Yemlik ucunu uzak müddet tazlamağında yemeklik kaldıkları ve zemburuğla yuşurunup gelip, kauçuknan ketişi elastikliğini yoktup, işikçin itilmey, soğuk hava sırtkı çıkıp getip, tok serbiyatı 10%'ın 30% kice eşip getirdi. Konu çişçot kısının kılı inçke pürmelerge kırıp, tel döküz tazılaydı. Suli. Yemeklik soda bilen az mıhtardaki suni tanışıp, umaç haldege keltürüp, yemlet küştiki, Yemli güçtiki pürülmege sürgep 5 minut tınış turguzumuz. Kuruş, kuruk çiş çotkısı bilen uyak buyak çotkılap yuyup andın öl latı bilen sürtüp kurduğumuz. Yerik bar yokluğu ya ki şekli özgergen, özgermegenlikini tekşürümüz. Eğer bar bolsa, çaç kurt kuşunun ısık şamalı bilen yumuşatkan denkin tüzlesek buludu. Bugün 5 minut vaqt sarıp kılıp tonglatqının işkini tazılan. İşkini Yapkan haman sümürgen, avaz anlansa bu himliknin əsligi kəlgəlikini çüyendirdi. Hər ayda bir qetim tazılasa, hər yili nəçi 10 kilovot saat tokni tijab qalqılı boludu. Tonglatqının işiltiş vaxtı tiximi uzun boludu.

0: rayonunu yükseldiriş stratejisini çoğunlukla yolu koyuvatıdı. Kolaylaştırış siyasetlerinin medeti de bu yıl Şincan'da import-export hatırısı ve fıravi karxana 20%'e yakın. Çetellik sodiger meblağ salgan karxana 40%'ın artıq köpeyip karxanlarının import-export hayatı küçü görünerli küçüydü. Bugünkü günde Şincan'ın çetelgi çetişlik ixtisat kuvveti mu müzliksiz zor yuvatıdı. Bu yıl çigra alıp halık pulu da rasyot kılıdgan Ela Süpetli Karxan'dan 286'sı köpeydi. Şincan Sılu Cinto Təminat Zencerini Başkuruş Çeklik Şirketi mu Şula'nın Katar'da pervot kobullaş rasyot kılış kolaylıqıdın bəhirlendi. Şirketinin baş direktörü Liang Shinya mündak dedi. İlgiri her bir kesip becergen de rasyot talonu talep kıldığan bolğaçka rasyot süretimizgi təsiri yitetti. Xalq pulda rasyot kıldığın əla süpetlik muamildar Qatar'ı kırgızılgendim bu yan talonu ayda bir ketimle təminleydiğen bolduk. Mal çıxırı süretimiz tezleşti. Bu yıl Şincan'da çigra halkıp xalq pulda rasyot kıldığın əla süpetlik karxana 681'e yetip Şincan'daki 14 vilayet oblast şəhərini kapladı. Bulanın 247'si Şincan Erkin Sodusnak rayonudu bulup Bultırkı'dan 65'i köpeydi. Cungu Bankisi'nin Şincan Şöbüsü Soğudu Bankisi bölümünün muavun baş direktörü Li Fan mundak dedi. Şincan'daki Soğudu Taşkı Pervot Kırım çıkımını kolaylaştırışını sınak kılıvatkan karxanla çigra alıkıp halık pulu da rasyot kıldığan əla süpetlik karxana dəb bir bastı bir kitildi. Karxanlarının ayrım ıltımas kılışının salayetini tekrar tesliklitişinin haceti yok. Bir ketimdili bir kitiş, xalık pulu ve çet el pulda rasyot kılışını maskademde kolaylaştırış emelge açtı. Garib rayon kurukluk, su, yeni yolu boyudaki karxanlar tizimlikini öz ara itiraf kılış mekanizmi mu emeliyleşti. Bir cayda biktilgenli bolsa liniya boyudaki barlıq şehirlerde itiraf kılındı. Başka cayda kesip becerişi yanımı kolaylaştı. 15. Beşillik Yirik Plan Programması da etraftaki devletlerini muhim nokta kılıp köp katlamlık, kendi sahalik halkara hemkarlıkını çoğunkurlaştırış otturuğu koyuldu. Şincan Erkin Soğudusnak rayonunun yükseldiriş stratejisini çoğunkur yolu koyup, halkara yukarı ölçemlik ixtisat soğudu kaidesiye teşebbüskarlık bilen udullaşıp, mal sodisi, mulazmet sodisi, rakamlık soda meblağ selişini kolaylaştırış katarlık sahelerde aldın yolu koyup aldın sınak kılıp, halkara yukarı ölçemlik ixtisat soda kaidesiyle cipsilaşkan tüzüm sistemisi ve nazaret kılış başkuruş endizisini tez berpa kılış. Soğuduğu meblağ selişini kolaylaştırış, eşya obrotu ünümünü aşırış, pul muamilini içvetiş ve onun da yenilik yartış katarlık sahalarını çördep, bir türküm yetekçi toplanma, ıslahat tedbirini merkezlik oturgu koyuş. Ul esliyeni katlık tutaştırış, kaydı ölçemini, yumuşak tutaştırışını çoğunkurlaştırıp, soğudu küçlük rayonu berpa kılışını tizletip, uçuk ıhtısat tüzülmüste yenilik yartışını pilalladı.
1: Әмді мәркезнің экология, мойт қоғдаш назарайчылеке давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз хәбірі. Аптоным район түнігін мәркез экология, мойт қоғдаш назарайчылек 7-ші группсы 30-ші түркімді бейджеріш кітап жүрген, ноқтылық деққат қылыдған 4 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 59 әрзет делосын тапшырып алды. Bunun 45-i telefon arqılıq, 14-i xat arqılıq başqılınğan. Bu 59 delonun 33-i Ürümçi şəhərinin noxtılıq diqqət qılıdğan delo işki, 6-si Sancı Qoysu Abdonum Oblastının, 6-si Qashqar Vilayətinin noxtılıq diqqət qılıdğan delo bir, 5-i Bayınqulun Moğul Abdonum Oblastının noxtılıq diqqət qılıdğan delo bir, 2-si Tarbağatay Vilayətinin, 2-si Qumıl Şəhərinin, 2-si Aqsu Vilayətinin, 2-si Xotan Vilayətinin, 1-i Altay Vilayətinin. Bu türkümde becerişki tapşırılgan erziyet delolarını Moit Bulgaş ahvalı boycu türge ayırganda 60 buranı Bulgaş delosu 18, Şavkun arkılık Bulgaş delosu 11, Kattıktaşlandık arkılık Bulgaş delosu 8, Ekologiyeni buzgunçılık uçurtış delosu 7, Su Bulgaş delosu 5, Başkuturdaki Bulgaş delosu 10. Merkez Ekologiya Moyit Qoğdaş Nazaratçılık 7-nji grupsi 6-njy aýynyň 8-nji günigçe 30 türkümde noktalyk diqqat kılıdygan 108 deýlony öz içige alan, amma paş kılgan 1588 deýlony awtonom raýonyň bejirişige tapşyrdy. Bunun 1278-i telefon arkalık, 310-i xat arkalık başkalıngan. Yukurki erziyet yeluları caylarının becerişigi ötküzüp yerildi. Alaqtar belgilimi boyucu beceriladu.
0: Stansımız xabri. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-nji grupsi 5-nji ayının 30-nji günü 21-nji türkümde amma başkalıgan erziyet yeluları Abdonum rayonunun becerişigi tapşırgan dedi. Talep kasasen bu türkümdeki amma paş kılgan erziyet delolarını becerişke ötküzüp beriş ve nazaret kılgaç tüzetiş ehvalını aşkarlaş cedibili cemiyetke aşkarlandı. Şincan Uygur Abdonum Rayonlu Halık Hükümeti'nin tor bikitidin körgülü boludu.
1: Stansımız haberi. Abdonum Rayonluk Sayahatçilik Terakiyatı Rehberli Grupsi 6. ayının 5. günü çüştün burun yığını içip, Xi Jinping medeniyet idiyesi ve baş şuji Xi Jinping'nin sayahat hizmeti to'g'risidagi muhim yol yorug'ining ro'yini cho'nqur izchillashtirdi, amaliylashtirdi. Abdonum rayonlik partiya komitetining xizmat o'rinlashtirmasi bo'yicha aloqador ahvol dokladini angladi. Munosabatli hujjatni qarab chiqdi. Keyingi bosqichlik madaniyat sayohat xizmatini o'rinlashtirdi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun reisi, Abdonum rayonluk sayahatçilik terakiyatı rehberlik grupsinin başlığı Erkin Tunyaz, yığınğa riyasetçilik kıldı, endi söz kıldı. Yığında munolar körsetildi. Bu yıl kirgen numyan Abdonum rayon boyca yukurdun tövengi cemmeylen, Şinjani medeniyet arkalık ozuklandırış, Şinjani sayahatçilik arkalık güllendiriş strategiyelik uğrulaştırmasını umum gözlük emeliyleştirip, güzel Şinjani'nin celibkarlıkı, təsir küçünü sıcıl aşırdı. Sayahatçilik bazırı sıcıl callandı. Abdonum rayonluk partiya komiteti ve xalq hükümetinin uğrulaştırma talebi boyunca Junhua milleti ortak gevdisi eğini müstehkemleşni asası lengiye kılıçta çantırıp, Şinjan'ın medeniyet, sayahat, terakiyatıdaki muhim altın mezgilini çantutup, evzellikini yanımı kengaytip, kemtüklükünü toluqlap, medeniyet, sayahatçilikinin yukur sübetlik terakiyatı türkü buluş. Mevkani 5 joň strategiýalyk oran bekitmesigi mulasmat qilish, bütün Abdonum rayonynyň iqtisadyna töýpi goşuş, tehmi köp adamnyň işge orulyşyp, kirimini köpäýtişigi türtki bolyşga goýup, ýokary katlamdan laýihäleşni ýanymy küçäýtip, Abdonum rayonynyň medeniýet we sayahatçylyk toplanma taraqqiýat gerek planyny ýaxşy ämeliýleşdirip, 4 pasyl dowamlaşydygan bütün rayonyny kaplagan kespalty mol sayahat endiýesini küçäp barpa qilish gerek. Ýygynda munolar täkidlendi. Abad pesildeki sayahatçilikini yakşı tutup, devlet işçideki medeniyet, sayahatçilik başlamcı karxalları, Şinjan'ı yardan bir vatkan ölkü şehirle, Şangan, Amin rayonu bilen hemkarlıkını küçeytip, mezlik tağım bayrımı, muziki bayrımı, gayri maddi medeniyet marasları bazırı, tenerket musabıqısı katarlıklarını daim ötküzüp, tamak, yatak, sefer, sayahat, mal seytibiliş, köngül içiş kesb zencirini uzartıp, stimal muhiyetini üzlüksüz beytip, sayahatçilerinin təsiratını yaxşılaş. Kızlık nokta menzi rayonu liniyesini layihaleşinin yanımı əlalaştırıp, sayahat acet xallarının süptini, yolunun dereyitisini östürüş, optimobil toxtalğosunu kengaytiş, belgilerini qilipleştiriş qatarlı kuruluşlarını alğı sürüp, xalqı nəp yetküzüş əsləsi, ciddi işlarığı taqabıldırış əsləsini mükemmelleştirip, əslə kəm tüktükini omum gözlük toluqlaş. Merkezning ekologiya moyit qoğdash nazoratchiligida qaytma inkas qilingan madaniyat sayohatchilik sohasiga munosabatlik masalalarni tuzitishni chin tutib, birni ko'pki tatbiqlab, hodisdinmi, mohiyatdinmi tuzib, sayohat mulozimatining sifatini o'stirish, unumini oshirish kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Bazar tertibini yanımı əlalaşdırıp, bir niyette bolup, sayahatçilikini qoğdaş məxsus hərkitini çoğunqurlaşdırıp, mal bahasını həhu bilən östürübiliş, stimal aldamcılığı qiliş, mal seytibilişki məcburlaş, saxtı təşviq qiliş qatarlı qanun bəlgilimi xilap qılmışlarığı qatlıq zərbi beriş. ticaret asası gevdisi yetiştirip ve zorayıp, menzira yollarının bazarlaştırıp, kesbileştirip ticaret kılışığı türkü buluş. Erz şikayet yollarını raballaştırıp, erz şikayetini yep kalkılık bertaraf kılışını elalaştırıp, elasübetlik bazarı muhiyeti arkalık alkışkı erişir. Dəl təşviqat sistemisi bərpa qılıb, asası iqim taratqısı, yen taratqısı, tor qabili, sayahat kooperatifi baylıqdan yaxşı paylanıb, toplaşqan, əməli mənzirlik, çökmüş şəkildiki təşviqatını qanat yaydırıb, bütün məmlikətdə təsir küçük igə, mədəniyyət, sayahat, IPS-i bərpa qılıb, Şincan yaxşı cay digən altın xətlik veviskini cülalandırış gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Sayahat bir xətərlikini əqiqi yaxşı tutub, təbəliknin məsuliyyeti, tarmaqlarının nazarət qiliş, başquruş məsuliyyeti, karxallarının asası gəvirlik məsuliyyetini qatdıq əməliyiləşdirib, ciddi işlərgi taqabıldırış layihəsini mükəmməlləşdirib, bütün rayon tinc aman, bütün cəryan xatırcan bolğan bir xətərlik muhiyyeti yardış gerek. Wang Jianxin, Qaysar Qiyum, Liu Jianmin qatarlıqla yığınğa qatnaşdı.
0: Stansımız xəbər. Avtonom rayon ta'minot savdo tor nuqtasini manzir rayonlarga kirgizish harakatini kuchab yo'lga qo'yib, 4A darajalikdan yuqori 179 sayohat manziri rayonida ta'minot savdo bilan madaniyat sayohatchilik birlashgan tor nuqtasi ta'sis qilib, sayohat qilish bilan o'zgacha mas'uliyat sotib olishni, yo'chuqsiz jipsilashtirishni tirishib amalga oshirishni planladi. Sayahatçilik canlanış fesli gelişi bilen, Kaşgar Kadimi Şehri Menziri rayonundaki peyzevatının özgeçi mesulatlarını his kılıç sarıyı, künüge 300 netçe adım kıydımdın köprek sayahatçı kütüv aldı. En huyluk sayahatçı Wuhan'ın mündak dedi. Peyzevatının şinmi kıkı ve kol üner boyumlarını setiv aldım. Bu endize hakikaten yakışıyken, Kaşgar Kadimi Şehri'ni aylangaç, yerlik, yezgilik mesulatlarını setiv alaydıken biz. 2025 yılı Avtonom rayonluk ta'minot savdo kooperativi 64 ta'minot savdo tor nuqtasining manziri rayoniga makallashiq turtki bo'lib, o'zgacha yezgilik mas'uliyatlarini sayohat iste'mol bozoriga bevosita yetkazdi. Tekas nayasi tor sirtida his qilish bilan torni bevosita sotishni birlashtirishdek qo'sh relislik tijorat andizisini ijodiy yo'lga qo'yib, Asosiy qatlamdagi ta'minlash, setish nuqtalarini madaniyat sayohatchilikdagi olqishliq joyiga aylantirib va o'zgacha mas'uliyatlarni his qilish sarayi barpo qilib, to'rda kasbiy elektronlik savdo korxonalari bilan birlashib, mas'uliyatni chiqqan joydan iste'molchilarga bevosita yetkazadigan setish yo'li hozirladi. Hamda 100 yillik mol sotib olsa, kira haqqi olmaslik, mamlakatning har qaysi joylariga bevosita yetkazish mulozimatini yo'lga qo'ydi. Xunalik sayohatchi Sushan mundaq dedi. Lijiya ko'chasini aylanayotganda bu ta'minot savdo punkti nuqtasini ko'rib qoldim. Ichida mas'uliyatlarning turi to'liq ekan, o'zimizga, uydagilarga o'zgich mas'uliyatlarni sotib olishimiz qulay ekan. Tekas nayalik ta'minot savdo kooperativi Lijiya punktining xizmatchisi Dina Nurtog'an mundaq dedi. Punktdagi nurg'un molni har qaysi yezi bozordagi dehqonlardan ham kooperativlardan bevosita elib kelgan. Kundalik setish summamiz 7-8 ming yuanga yetadi. Yezigilik mas'uliyatlari tijorat summamizning 20dan ko'prakini egalladi. Avtonom rayonlik ta'minot savdo kooperativi bu yil avtonom rayonlik madaniyat va sayohat nazorati bilan birlashib maxsus loyiha chiqardi. Ta'minot savdo tor nuqtalari madaniyat sayohatchilik taraqqiyoti yirik planiga kirgizilib, manzir rayonining yadrolik rayoniga nuqta o'rinlashtirilib, ko'p joyda ulug'i bayroqlar do'kon barpo qilinadi. Ham tor supisi va pochta tez yetkazish mulozimati bilan birlashib harakatlanib, bir nuqtadan ko'p foydalanish, bir tor ko'p iqtidorga ega bo'lishdek uzoq unumli kasb faoliyati barpo qilinadi. Avtonom rayonlik ta'minot savdo kooperativi iqtisodiy taraqqiyot boshqarmasining ma'mun boshlig'i Libin mundaq dedi. Har qaysi cho'ng manzir rayonlarni ta'minot savdo tor nuqtalari bilan qoplashni tezlatib, tor nuqtalarining darajasini xalqqa qulaylik mulozimat supistin manzir rayoni bilan yezi kentlarni tutashtirgan universal tugun qilib o'stirishga turtki bo'limiz.
1: Stansimiz muxbiri Balg'in xabar qiladi. Avtonom rayonlik xalq hukumatining axborot ishxonasi tunugun tushdan burun axborot e'lon qilish yig'ini ochib, 2026 yillik Shenjang sayyohat taraqqiyot yig'inining 6 ayining 16 kunidan 18 kunigacha Xotan viloyatida o'tkazilganligini umumiy uqtirish qildi. Bu nöbetlik sayyohat taraqqiyot yig'inini avtonom rayonlik xalq hukumatı Shenjang ishlab chiqarish qurilish bingtuani birlikda mas'ul bo'lib o'tkazilgan bo'lib, Shenjang yaxshi joy, barcha millat chaldisiz. Yutyamu bar bu nag'mada bosh tema qilinib, 14-5 yildagi madaniyat sayyohatchilik taraqqiyot natijalari umum ko'zlik namoyon qilinadi. 15-5 yildagi madaniyat sayyohatchilikning yuqori taraqqiyot o'rinlashtirmasi sistemli planlanib, diqqat, madaniyat sayyohatchilikning cho'nqur yuqorilishi, kasb oldidagi yangilik yaratish, marka yaratishga markazlashtirilib, Shenjangning madaniyat sayyohatchilik boyligi cho'ng rayonidan madaniyat sayyohatchilik iqtisodiy kuchlik rayoniga qarab qadam tashlashiga turtki bo'linadi. Avtonom rayonlik madaniyat va sayohat nazorati partiya korpusining muavin shujisi Nazir Guli Oblim bu qitimqi yig'inda bir qo'shilgan bir qo'shilgan in faoliyat sistemasi qo'llanilib, asosiy yig'in maydonida madaniyat sayohat taraqqiyot yig'ini xalqaro sayohat savdogarlar yig'inidan iborat ikki cho'ng yadroliq faoliyatning mos qadamda o'tkazilganligini tanishtirib bundoq dedi. Bu yil Bengtuan bilan yerlik birlashib Xotan shahrida sayyohat taraqqiyot yig'ini o'tkazib, mavqani Shenjangning afzalligi, aloyidligiga qo'yib, bir maydon xosligiga ko'rish nuqtasi va illiqlik to'lgan madaniyat sayyohat katta ma'rifasi o'tkazildi. Yig'inga dunyo bo'yicha 5 cho'ng qit'adagi 24 davlatdan kelgan aziz mehmonlar qatnashdi. Yig'indan burun xalqaro sayohat savdogarlarga sayohat linkalarini tanishtirish faoliyati qanotga yoyilib, chegara sirtidagi aziz mehmonlarga Shenjangning ko'p xillashgan manzirasi naq maydonda yuz qildirilib, hamkorlik asosi puxtalanadi. Yig'ind yana avtonom rayonning chegaradan kirib sayohat qilishni qulaylashtirish siyosati e'lon qilinib, hamkorlik to'siqlari buzib tashlanadi. Xalqaro sayohat savdogarlarining sayohatchilarni Shenjangga kelishga jalb qilishi bo'yicha hamkorlik kelishimi imzolash murosimi o'tkazilib, sayohatchilarni o'z aroqa yetkazish, mahsulotni o'rtaq yaratish, bozorni o'rtaq kengaytirish ilgir surilib, sayohatchilik Shenjang obrazini namoyon qiladigan madaniylikda o'z aro o'rnak ilishni ilgir surdigan muhim ko'rikka aylantiriladi. Faoliyat mazgilida 5 yulduz chiqchi sharqdan nomliq usulliq teatri, cho'kma o'yin, yotqin qadimiy shariy muziki kechilik qatorliq nodir o'yinlar navbat bilan o'rilinib, 100 maydondan ortiq madaniyat, tantarbiya, sayohat yurishlik faoliyatlari uzildirmay o'tkaziladi. Xotan viloyat yana sayohat hojatxonasi, to'xtalg'u, sayohatchilar mulozamat markazi, to'salg'usiz aslaha qatorliq yurishlashgan ul aslahalarni umum ko'zlik mukammallashtirib, Koylun tig'i manzi rayoni, yotqan qadimiy shariy qatorliq yadroliq nuqtalarning mulozamatidagi kamtukliklarni nuqtliq to'liqlaydi. Viloyatlik va har qaysi noya shaharlik muzey, kutubxona, madaniyat saroylarining hammasi vaqtni uzartib, ichib etishni yo'lga qo'yib, raqamlashgan mulozamat supsining darajasini mos qadamda o'stirdi. Xotan viloyatlik ma'muriy mahkamining muavin valisi Yang Guanyong, yotqin qadimiy shahri, Xotan qashdishi shahrisi, Qarqash qadimiy shahar qatorliq a'lo sifatlik boyliqlarni tutashtirib, butun rayon esil sayohat aylanma liniyasi barpo qilib, yadroliq manzi rayonining sifatini umum ko'zlik o'stirishga haqiqiy kapolatlik qiladiganligini tanishtirib bundoq dedi. Madaniyat sayohatchilik kasbiy hamkorligi, geodeziya san'ati pasli qatorliq yurishlik faoliyatlarni ko'ngil qo'yib planlab, g'ayri moddiy madaniyat miroslari, madaniyat ijodiyati bozori, xos kashf bozor qatorliq cho'kma shakldagi manzirlarni barpo qilib, yig'in ta'sirotini beytimiz.
2: Shenjang yaxshi joy.
0: Stansi biz xabari. Sayohatchilikning obod pastligiga kirgandan buyon avtonom rayonning har qaysi shaharlardagi manzira rayonlari, manzira nuqtalari sayohat mas'ulotlari ta'minotini uzluksiz beytib, o'yin turlari va xalq urf-odati faoliyatlarini yo'lga qo'yib, joy-joylardan kelgan sayohatchilarni go'zal Shenjangni qonig'icha va uzr sayohat qilish imkoniyatiga ega qildi. Бұрылдықай Найастыки Қармайлы Құмлық Бақтысы, Шинжандыки Тунжы Мұлазымет районы білен Мәнзер районы бірлештірілген қатнаш саяхат юғырмы түрі. Мәнзер районда көз еткісіз құмлық тұташ кәткен болып, төге мініш құмлықты далы аптон білі әйдәш, құмды сиырлыш қатарлық өзгіч түрлі толымы қызқарлық болғачқа, нұрғын саяхатшыны келіп сәйлі саяхат қылыш,

0: Vatan mening oilam programmasi.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar, yaxşı mesele. Şinjan radio televiziya stansının Vatan mening oilam programmasını alışanını qarşı alımız. Men riyasetçi Ahmetjan Abdukerim.
2: Men riyasetçi Raziya Zirtali.
1: Bu qıtımkı programımızda mündaq məzbulları anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde Altay şehri, Balbağa yesinin cuğlanma numarını köktatmayısı, köçet ve çocuğa almıştırıştık rıqbetlendiriş mekanizmini icadi yolu koyğalıqı doğrusu sözləp birimiz.
1: Yüksülü vatkan Şinjan sahibimizde Şinjan Evirgul rayrının 750 kilovoltluq tok yetküzüş besim özgertiş kuruluşunu tunuşturumuz.
2: Yarqın isim sahibimizde 2026 yıllık 2. Türkümdeki Cungo'daki yaxşı kişiler tizimlikigi kırgızılgen Şinjanlıq namzatladın tekliplik namzat Vangrını tonuşturumuz.
1: Programımız yine Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratku Sılu Şitin abonucular terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılıp oludu.
0: Şinjan'daki yığılıkla.
1: Şikimin 26. yıllık Şinjan sayahatçılıkının avat peslinin getip gelişige ergeşip, Şinjan Mereniyet ve Sayahat Nazareti Cungu Sayahat Kooperatifleri Cemiyeti bilen birleşip, Şikimin 26. yıllık Şinjan'daki namı çıkan sayahat kooperatiflerden aldınki 10 kooperatifinin tizimlikini ilan kıldı. Şinjan Yojun Halkara Sayahat Kooperatifi 99.99 numarlık universal netice bilen birinci orunda mukim turup Şinjan boyunca birden bir toluk numar derecesi boyunca bahalanan sayahat kooperatifi bulup kaldı. Bu kıtımkı bahalaş bütün Şinjan'daki devlet işçi sayahati, çigradan çıkıp sayahat kılış salahiyetini hazırlayan 217 ticaret asası gavdesini kaplap, Şinjan'ı kelgen sayahatçilerini nopozluk seperge çıkış kollanması bilen teminlep, töven bahalık kıltak, yoşurun istimal katarlık sayahatki kalaymıkançılıkların ünümlük saklaştı maksat kıldı.
2: Maytağ Kuça Taş yolu da katnaş başlanışıga ergişip, Şinjan'da öz avtomobil sayahatının kızgın dolkunu kötürüldü. Her kaysı cayla medeniyet sayahatının his kılış derecesini özlüksüz östürdü. Şimali Şinjan'daki eli Altay Katarlıq caylanın salkın buluş, salkındaş evzellikigi tayınıp yolu koygan otlaqta piyadı meniş, ormanda tədqiqat kılıp ögünüş, yultuzluk asmanda dalıdı konuş Katarlıq türleri. Cenobi Şinjan'daki Yopırgı Nahiye Davaköl Menzeri rayonunun yeniden köpeytken Tikuçayr Ayrıplanda Sayılı Kılış Katarlıq yeni kesip halıdı. Turpan'nın Kumbilan Davalaş Sağlamlıq Boyuç Kütünüşi bütün memleketlik sayahatçilerinin sıcıl yaktırışıgı erişti.
1: Baş yaz mezgilde Çöçek şehirdeki Çençhenhu Kölü en güzel mezgilini kütüv aldı. Tutaş ketken nilu perle bəs-bəsdə porekləb eçildi. Alıran və qızıl kəlgən gül bərgələri qatma-qat yeşil nilu pər yopurmaqlarına hüsün qoşqan bulub, quyaş nurda mərvay tək paqıraydı. Məyin şamal sipap ötkəndə nilu pərdin xuş yedi ətrafını bir alatdı. Bu yıl Çençhenhu Kölünün su muhiti muqum əlalaşdı. Su yepinci ösümlükleri tutaş ösüp, su kuşları konup sayılı kılıp, belikla teiz sahilde sakırışıp, ekologiya sistemisi barğansırı beyiydi. Köl boyudaki yağaç asma yolda sayahatçilerin ayığı üzülmeydi. Şehir ağalları sayahatçiler su boyudaki gül giyahlarını tamaşa kılıp, kademini toxtutup, mənziri közütüp, süzük su, yeşil tağ elip kelgen ekologiyalik bəxt saadetini çökmüş sınırdı.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Altay şehri Balbağay yezisinin cuğlanma numarını köktat mayısı, köçet ve çocuğu almıştırıştık rıgbetlendiriş mekanizmini icadi yolu koygallıkı doğrusu da sözlep birimiz. Altay şehrinin Balbağay yezisi cuğlanma numarını köktat mayısı, köçet, çocuğu almıştırıştık rıgbetlendiriş mekanizmini icadi umumlaştırıp, asası katlam idare kılış bilen dikkallanın kırımını aşırışkı yardım verişini ziç birleştirdi. İlgiri kent ahalları yığılgan cuğlanma numarlarını köpünce tartım kağaz,

onlarını bildirdi. Keyinki kademde cuglanma numarının emeli kolunuş muhitini sicil kengaytip, tekniki arkalık yardım veriş yöleş vasıtlarını beyitip, küçük cuglanma numarını yezik kentlerini güllendirişte tekimiz zor ünüm iktidarını kozgutuş imkaniyetigi iki kılımız.

0: Burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytirdi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesi selindigan köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın ağırlıkken, gün nuru yakışı şudu, amevi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianjin 1. numarlık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numarlık turalgusunun öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televizya Stansisi Sulu Şutin Aptitalı'nın 6-0 pilot nusukisi torgu çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sulu Şutin Aptitalı'nın 6-0 pilot nusukisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sulu Şutin Aptitalı'nın 6-0 pilot nusukisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
4: Saat 11'de Sulu Şutin Aptitalı'nın 6-0 pilot nusukisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
5: Saat 13.20'da Sulu Şutin Aptitalı'nın 6-0 pilot nusukisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamının numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olasız.
4: Saat 14'te Sulu Şutin Aptitalı'nın 6-0 plus nusukisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şutin Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
5: Saat 16'da Sulu Şutin Aptitalı'nın 6-0 plus nusukisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şutin Aptitalı yardım verdi.
4: Saat 17.20'da Sulu Şutin Aptitalı'nın 6-0 plus nusukisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
6: Saat 19.20'da Sulu Şutin Aptitalı'nın 6-0 plus nusukisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
7: Saat 20.20'da Sulu Şutin Aptitalı'nın 6-0 plus nusukisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığa aylanıdı.
8: Saat 22.20'da Sulu Şutin Aptitalı'nın 6-0 plus nusukisi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Şutin Aptitalı'nı çürüp serhil mezmunladın huzurunu.
9: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
10: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
11: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
9: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
12: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtidir.
9: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaq ni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
12: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
9: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırab qılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
10: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp randar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselen Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizden Şincan Evirgul rayının 750 kilovoltluk tok yetkizish besim özgertiş kuruluşunu tanıştırımız.
1: 6. ayının 3. günü Şincan Evirgul rayonunun 750 kilovoltluk tok yetkizish besim özgertiş kuruluşu nek meydanıdın 220 kilovoltluk kurulmanı esip kuraştırış hizmetinin resmi başlanışıga ergişip, Kumulning pakiz energiya ishlatishiga tirak bo'ladigan Shenjiangning asosiy tor qurilmasini to'liqlab kuchaytiradigan bu yadroli qurilish rasmiy turda elektr qurashtirish bosqichiga qadam qo'yib, rayonning energiya kapaliti va iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotiga yangi quvvat qo'shildi.
0: Kumul shahrining Evirgul rayoniga joylashgan 2025 yili 11 ayning 25 kuni rasmiy ish boshlangan Shinjiang Evirgul rayoni 750 kilovoltluk tok yetkazish besim o'zgartirish qurilishiga taxminan 1 milliard 100 million yuan umumiy mablag' solingan bo'lib, davlat elektr tori Shinjiang elektr energiyasi cheklik shirkati qurilish shobisi qurilishni ustiga olgan. Bu türde yeniden 750 kilovoltluk transformator ponkitinin birisi kuruldu. Kuruluşunun yer şeklinin tekşi rayonu caylaşkallıkı, katnaş transportu kolaylıklıkı, kuruluşunu algı sılcıtış ve kiyinki mezgillik yürüştürüş asıraşını paydalık şaraitle temelidi. Devlet elektri tori Şincan kuruluş şöbe şirketi Evirgul rayonu 750 kilovoltluk transformator ponkiti yeni kuruluşu Devlet elektr tori Şinjiang kuruluş şöbe şirketi Evirgul 750 kilovoltluk transformator ponkiti yeni kuruluşu mülk egesi tür bölümünün muavin direktörü Wang Ruibo mundaq dedi. Kurulmanı esip kuraştırış nöbette 220 kilovoltluk kuruluş meydanına girdi. 750 kilovoltluk kurulmanın arka-arkadan yetip gelişige ergeşip üzülmey 2-3 ay devamlaşıp nek meydanındaki asasi kurulmanı esip kuraştırış tamamlanırdı. Nöbette ilgirleş süreti 30%'ke yakınlaştı.
1: Asası kontrol binası ponkit işçedeki birden bir koş kavetli kurulma bulu süpüte bilen iki kavetlik ögüsünü yepiş tamamlandı. Beş küçük öğünün asası gevde kuruluşumu tamamlandı. Toptaş kuruluşunun tamamlanış miktarı 42%'ke yetip abidi karakterlik planının 20'ye yakınlaştı.
0: Devlet elektri tori

0: Şinjan Kuruluş Şöbesi Evergul 750 kilovoltluk transformator ponkite yeni kuruluşu mülük ilgisi tür bölümünün mağın direktörü Wang Ruibo mındak dedi. 6-7 ay yıllık kuruluş müddeti üçün mü altın vakit bölüge. Asaskı topu kuruluşu katnaş bir hatarlıge ve kurulumunu esip kuraştırışını tamamlayımız. Üskünüle nek meydanı kelgenliğinkin bir kaytımdala tekşürüp ötküzü verişini tamamlayımız. Arkadılla kent kölemde elektrik üskünlerini kuraştırış baskıçığı kiremiz. Bu yılını elip etsak, növetteki asasi üskine maddi eşyalanın geliş ehvalığı asasen 66 bin kilovoltluk HGS'ni kuraştırışını tamamlayımız. Yani sırtki çakmak kaytırgıç, kondensatorlarının bir kısım adetki üskünlerini kuraştırımız. Asasi üsküne katarlık maddi eşyalar kelgenliğinkin konkret vaktka asasen kuraştırış planını tanışayımız.
1: Növbette Nek Meydanı'ndaki kuruluş kılgıcılar 260'tan aşkan bulup, her kaysi tarafla kuruluşunun teşkilleşini elalaştırış, meşgulat dairesini herkeçen tanışış arkalık, buran katarlık hava rayının təsirgi takabül durup, kuruluşunun plan boyunca alğı sildirilişiğe bütün küçü bilen kapaletlik kıldı.
0: Devlet elektrik torik Şinjan Kuruluş Şöbesi Evergul 750 kilovoltluk transformator ponkite yeni kuruluşu mülük ilgisi tür bölümünün mağın direktörü Wang Ruibo mundak dedi. Borallık havarayı bizden sırtki iş orlarımızı təsir körüstüdü. Bulup mu üskülleni esip kuraştırış ve ul azgılını tındırdığan bir kısım meşgulatlarımızı vaktinçe toxtışımızı doğru kelgende bina işçideki bir kısım hizmetlerge götkülüp işini davamlı kanat yaydırımız. Kuruluş Şinjan'ın içki kısmını təminlediğin 7 halkı toru asasi tor ramkisi sistemisinin açkışlık bir halkısı buluş süpütü bilen içki kiriştürülgenliğinin köpkül strategiyelik rolünü cari kıldırdı. Bir taraftan Kumul şehrinin yeniden köpegen normalık tok işiltiş ihtiyacını kandırıp Kumul yukarı yeni teknikalık kesple terakkat rayonudaki çoğun abonici Cenobi kısım aylanma ıhtisali kesple bağıtısı hem Erdoğu sanat bağıtısını şençlik elektri energiye terke bilen təminleydi. Yani bir taraftan Kumul'un Cenobi'deki uzun aralıklık çoğun halka tor kurulmasını elalaştırıp rayonun tok bilen təminleş şençlikliği bilen elektri torunu öz ara tutaştırış, öz ara yardım veriş seviyesini östürüp şu cayının şamalı, yorukluk katarlık, pakiz energiyeni sırtkı yetküzüş iktidarını körünerlik küçeytip Şinjan'ın yeniçe energiye sistemisi kuruluşu küç koşudu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anglıguçlar. Bu sahifimizde 2026 yıllık 2. Türkümdeki Cungudiki yaxşı kişiler tizimlikige kirgizilgen Şinjanlıq namzatlardan taklifli namzat Wangrin'i tanıştırırız. 79 yaşlıq Wangrin Altay'da tuğulup ösken Moğol doktor bulup o 17 yaşqa kirgen yili doğru sandıqını yüdüp Altay teğige çıqqandan buyan qaytı ayrılıp baqmadı. O 62 yıllık boran çapkınlık musabıda yalan ayak doktorunun memleketlik 1. May emgek midalığı erişküçe, doktorhanı başlıkıdın Cungyi Ösümlük Doğruları Muzi'nin Pekri Muzi başlıkı buluşkıçe, ömürlük hayati bedelige doktorlarının mihriballık edigen tört hatni yeşil tağ, süzük suluk zemindeki her bir tağ kaptılı, her bir kigiz ögeçe yezip çıktı.
1: Yakında Wangrin Çarvıcılık rayonundaki ammının sağlamlıkını koğdaştaki 62 yıllık təsirlik iş izlerine tayınıp, 2026 yıllık 2. Türkümdeki Cungudaki yaxşı kişiler tizimlikine kırgızılgan Şinjanlıq namzatla işçideki təkliflik namzı süpüte de resmi tallandı. Xəbər Altay teği etkideki çarvıcılık meydani ve kentlerine tarqalgandan kiyin onu tonuyduğun her millet amma baş parmağını çıkırıştı. Dövlet bergen bu şan şerep Wangrin'nin ömürlük doktorluk yoludaki bir muayyenleştiriş. O hakiki yaxşı kişi buluştak cevap kağızını ötken 62 yıldaki her bir künüge kademleri bilen yazıp çıktı.
0: 1964 yılı et yazda 17 yaşlık Wangrin doğru sandıkını yüdüp Altay teğideki karı şevirganı karamay hayatıdaki tuncu kademini bastı. O çağda çarvıçılık rayonlarda doktor kemçil doğru kısp olup, çarvıçla bir yıl tört pesil yaylak köçüp yürüydüğen bolğaçka kesel körüs işi davalın işi tolımı kolaysız idi. Wangrin təşebbüskarlık bilen yalan ayak doktoru bulup, her pesil çarvıçlağı ägeşip yaylak köçüp, yol boyu doğru yığıp kesel ködü. Meyli kahırtan soğuk bulsun ya ki seper cephalık bulsun. O kayyerde kesel bulgallarının barlık

0: Sandıkını anlısıla, işkelenmesten doğru sandıkını yüdüp, tağının içkerisine yol alattı. Onun bu hıl kat'iyliki yaşlıkların ta ki çaşları akargoşu devamlaştı.
1: Neçi 10 yıldan bu yan Altay teğı tızmısıdaki her bir cilga, Çokula'da Wang Rin'nin ayak izi çüşmegen cay kalmadı. O doktor bulupla kalmay yana doğru izdigici. Tağda yol bulmağaçka o çatkallanı arılap doğru izdigici. Ətvarlıq doğru üsümliklerge yoluqqanda tolımı ihtiyaçallıq bilen üzüp hatır kaldırdı. O öz cayının kımmetlik yavu doğru materialları baylıqını rətləş üçün nurgun yıllar tekrar taqı yamışıp ilgir kiyim bolup mıngdın artıq cungi doğru üsümlikki əvrişkisini yıqdı. Doğru üsümlikki hem türlük hayvanat, üsümlik, rodu süratlerden 20 000 parçadan artıqraq süratki tartdı.
0: Bir kıtım tik yar boyudaki etvarlık üsümlükni süratki tartıvatkanda ayığı astıdaki şeğilla tuyuksız boşap ketip muhim materyalla kaçlanan foto aparatı çoğunkır cilgığı çüşüp kiteyle depkeli vedi Wang'ın kılçı işkilenmestin yancı turup foto aparatın koğduğallıktın on mürisi şeğil taşlık töpülükü katlık sokulup ketip materyallarını kutkuzvalgını bilen on mürisi zahimlendi. Tağının içkirisi de doğruluk ösümlük yığıvatkanda o tuyuksız karı yamğurunun ucumuğu uçuraydı. Bundan çağlada o yer şeklini pişik bilgellikten köp yılladın buyan toplugan təcrübesine tayinip, silap, ömülüp digüdek kaytış yolunu tapattı. Onun könlü de tağdaki her bir tüp doğru ösümlükü təbiyyatın çarı uçlağı kılgan inami süpütüdeki hayatlık kutkuzgutsi hesaplanın açıqa, ulanı hatırlap, rətlap, kitapka aylandırıp kiyinkilagi kaldırış onun bu ömürde vazkesse bulmaydığan burçiydi. Doktorluk kılıp kesel körgende Wang'ın ezelden erişken cevabı bilen hesaplaşmaydı. Köp yıllardan bu yan o baştın ahırı pul almay kesel körüşte çıntırıp namrat bimarlanın doğru hakkını kime etip aldı keşürüm kıldı. Ezelden bimarlanın pulu bulmağalıkı sebeplik ulanı şik sırtıda kaldırmadı. Onun doktorluk ahlaki ali canab, davalaş teknikisi kamaletki yetken, köp millet tılığı pişik bulgaçka, bimarla bilen tosalgısız fikir almaştırıp, köp kıtım türlük mürekkep, davalaş tez keserlerini davalıp sakaytıp, bütün şehirdeki her millet amının yüksek şensiye erişti. Onun kesel körüş öyü ezelin mukim emes bolup, bazı da doktorhanının yoruk kesel körüş öyü de, bazı da çarı uçlarının adli kigiz öyü de, bazı da tağ arısıdaki doğru yığıdığan yol boyulur da, hatta tuyuksız hatarlık ahval körülgen yaylakları kesel köretti. Her kıtımlık tomur tutuş, neçi yürüş ösümlük doğrusu, onun en adli doktorluk mesuliyeti idi. 2019 yılı pensiyaya çıkış aldığı turgan Wang'ın hemen adamını təsirlendirdiğin bir işini kıldı. O ömür boyu tədqiq qılıb xulasiləgən əməli işlətilədigan 190 yürüş cungi ösümlük doğrusu retsipini hətta içki kesəlliklər bölümü, ayalla kesəllikləri bölümü, balala kesəllikləri bölümü qatarlıq köp xıl kesəlliklərə qaratılğan qımmətlik təcrübəsini Altay vilayətlik cungi doktorxanası Qazaq tibabiti doktorxanasına haqsız təqdim qıldı. O ilgiri şunçi yılla doktorluk kılıç çeryanında doktor bolguçunun katlık sınaklağı berdaşlık bireledigen davalaş teknikisiga igi buluplu kalbay, tekimi muhimi pezileti duruz, samimiyette çığın turuşu gereklikini, nam menfaat koğlaşmaslıkı, payda ziyan bilen hesaplaşmaslıkının zörülük edek şundak bir kaidini tunup gettim. Her millet tuhralani ağırık azabıdan kutuldurup, yurtumuzun milli tibabet doğrugerlik merinitige yakşı varıslık kılış, del menin bu ömrümdeki en kanaatlenidigan, en bəxtlik işim digenidi. Wang'ın ilgar işizleri bargansırı köp muayyelleştirişki erişti. O ilgiri kim bulup memleketlik 1. May emgek midalığı erişkücü. Memleket boyunca en güzel işçi hizmetçi. Memleket boyunca milli tibabet doğru gerilki hizmetideki ilgar şahs. Atınım rayon boyunca danlık cungi tibabeti doktori. Şincan'daki en güzel pen tekniki hizmetçisi katarlık köp türlük şereflagi erişti. hem

yaşlangan kişigiçe ömür boyu okşaş bir işini kılıp doğra ve davalaşkı ihtiyaclık bulgan her bir son tuprakni kademleri bilen ölçep remhorlukı muhtaç her bir hayatlıkni iki kolu bilen kovdu diyeyim. Onun hikayesi Kanas köle boyudaki mayak gibi. Hem Çigara rayındaki amının ağırık azabığı melhem boldu, hem tağ bağırdaki her bir adli keçeni yoruttu. Örmetli radyo anlıkçıla, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programması boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlığının lağı rəhmət. Sılı şetin abonucular terminalını çürsənlə, texəmi köp məzbulladın, haberdar bol alay silə.

Qadirlik radio anglagıcı dostlar, növbette dil aramınlar buluduğunu kötüreyli qadah namlıq xanzuçi naqşa.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növbette Kırgızçı nakşılardın Kız Sabahtışım namlıq nakşını dıl aramınlağı sunumuz Bahar Ağa isiler.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programmasına alışılan karşılığımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonucular terminalıda maskademle anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıtı anlayılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah boyu içi anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sayfamızda iki tarmak birlikte kuramı yetmeyenlerin hukuk menfaatini qoğdaştaki tipik delo misallarını ilan kıldı. Şincan'daki teftiş organları toluq ölçem bilen aldını elip tüzep ösmürlerini qoğdu deyilgen haberini anlayısla.
2: Delo ve kanun sayfamızda ilan taqtisi yolucunu zahimlendirdi. Soliger 120 milyon tölem tölü deyilgen delo misalini diktanlağı sunumuz.
3: Amma üçün əməli iş qılıb beri səyibimizdə Barkül nahiyyəlik hər tərəflimə tüzəş mərqizi, üç halqını çın közləb, şəqini nesi qaldırışını bütün zəncirlik tüzəb, şəqini ilişqa kapalətli qıldı digən məzmun diqtınladı boludu.
2: Əmdə diqtınla bugünkü

0: Şürüş, şertlik eyipli meslekini nazarat kılıp tekşürüş, psikolojik bahalaş, gamhurluk kılış, yardım beriş, yüleş ve kanun yardımı katarlı hizmetlerge katnışkı celip kıldı. Mahalle, ictimai teşkilat, karhanalar bile hemkarlaşıp, koramğı yetmegenlerini közdüş, koğdaş bazısı kurup, cinayetki çetilgan koramğı yetmegenlerini vaqtlı halıdın xəbər eliş, hareketini tüzeş, maharet cihetin terbiyeleş qatarlıq mulazimetler bilen təminləb, ulanın cəmiyyətki qayıtıp gelişige yardım verdi.
1: Qoramığı yetmegenlerini tertiş kiliş dil olurunun becirliş əhvalıqı birleştirip, Şincan'daki her dərcilik tertiş orqalları, dil onun arqısıdaki çonqur qatlamlıq cəmiyyətini tüzeş məsillerini təhlil qilip, alaqıdar tarmaq sahalarda saklanan başquruşdaki yoçuq və məsillerge vaxtıda Teptiş teklifi verdi. Hem tüzütüşünün emelilişçiliği heydekçiliği kılıp, hem karılışıp tüzeşini işgaş vurdu. Şunun bilen bile, hükümet tarmakları, amivi teşkilatlar bilen bulgan hemkarlık ve masa işini küçeytip, koramağı yetmegenlerinin kanunluk, hukuk, menfaatiki ziyan yetküzüdüğün, kanunu kılap cinayet yip uçunu ötküzüp biriş doğrusu da ortak tonuş hasıl kılıp, koramağı yetmegenlerinin ösüp yeteliş muhitini sıcıl yakşılap, koramağı yetmegenlerinin sağlam ösüp yetelişi üçün kanunçılık muhafizet küllükini berpa kıldı.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyğurt Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolarını eskertidu.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlana ili. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün lastikhanı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısraf kılıçtın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtidir.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde ilan taksi yolcunu zehimlendirdi. Sodiger 120 min yen tölem töledi degen dilo misalini diktinlağı sunumuz. 2024 yılı 10. ayda Çöçek şehri ahalisi Wang Beibei malum soda kötüsüden ötüp ketivatkanda boran uçurtup çürüvetken malum soda sarayının ilan taksi teyip

0: Titan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şing Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şing Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şing Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88
1: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesine selindiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle hissediliyordu. Binanın ağırlıkken, gün nuru yakışıyordu. Amevi kölüme küçük, paydınışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgusunun öysetiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şinjan radyo televiziya stansının Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası torga çıkarıldı.
2: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahipsi kime aitildi?
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çendiriladı.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü uçturuladı.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınız tüketildi.
2: İşki uğrunlaştırış mülazımtı da suallığa cevap veriladı.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınladı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görəliyisiz.
0: Solution Update'ın 6.0 Plus

0: Sosqusunun ham türkçilik sinimi mazmunları sarxil.
1: Mukofotliq chek tatish, bilet tashlash, talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erish fursatingiz bor.
0: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomorga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
1: Solushiting Aptitali 6.0 Plus nusqasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
2: Shosi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yizig'ni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
1: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilaylaydi, ilhomingizni osonlik qo'zg'atadi.
3: Solushiting Aptitali 6.0 Plus nusqasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib ola olasiz.
4: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning alohida mahsulotlarini sotadi.
3: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat, ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunibki bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'sirotiga erisha olasiz.
4: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solushiting Aptitali 6.0 Plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solushiting Aptitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlaning.
5: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
6: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanayli. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olayli.
5: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmayli. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'layli.
6: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartiyasi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
7: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
6: Xinjiang Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
5: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
6: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
5: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
6: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartiyasi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamro.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda shahar aholining fosh qilish ma'lumotini topshirib oldik. Shinjang qatnash soqchilari ikki o'smirning avtomobilni pravsiz serildirib haydash qonunga xilof qilmishini tekshirib bir taraf qildi degan mazmunda so'zlab beramiz. 5 ayının 31 günü səhər saat 1-lə ətrafıda Korlu şəhərlik Gung'an idarisi bir qançı şəhər ağlısının Qarasu yoludaki məlum çoğun tipdiki talla bazarının optimobil toxtalğısı da bir optimobilin serildirilip əydəli vatqalıqı motor avazının naitik yuqır bulup amma eğir təsir yetküzgərliki. Zor bexətərlik yoşurun xəvipi barlıqı toğrısıdaki paşqılış məlumatını tapşırıb aldı. Ma'lumotni topshirib olgandan keyin soqchilar darhol naq maydonga yetib keldi. Bu chaqda ishqi chetishliq ikki avtomobil ketib qolgan edi.
0: Soqchilar atrofdagi yo'llardagi ommaviy sinni tekshirish orqali biri oqranglik, biri kulranglik ikki gumonlik avtomobilni bekitdi. Tekshirish orqali oqranglik avtomobilning egasi Guan X ekanligi aniqlandi. Guan X uyiga tekshirishga kelgan xalq soqchisidan gumonlangan holda o'zining kechicha uyda uxlaganligini, avtomobil haydab sirtqa chiqmaganligini aytdi. Yanima ilgirligan holda tekshirish orqali shu kuni kechda avtomobil haydab sirtqa chiqqan kishining uning bilan birga turadigan 15 yoshlik o'smir Wang X ekanligi. Wang X'ni Guan X'ning avtomobilining oshqichini o'g'irlikchi elib, o'z oldiga avtomobil haydab sirtqa chiqqanligi aniqlandi. Arqadan soqchilar yana bir o'ltiroq rayondan Wang X'ni topdi.
1: Wang X pravsiz haydash, xatarlik haydashda qonunga xilof qilmishini e'tirof qildi. Uning topshirishiga asosan soqchilar deloga chetishliq yana bir kishi 17 yoshlik Liang X'ni topdi. 6 ayının 1 günü qatnash başqurish tarmaqları alaqadar qanun belgilemelerge asasen Wang X bilen Liang X'nin pravisiz haydaş, bexatar haydaşke dəxli qilish qilmişidin ibarat iki türlü qanunu xilap qilmişi barlıqını bekitip iki ilenge ayrım halda 1680 yöndin cərimanı qoyuş cazası bədi.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 21 dan 29 Selsiya gradusgacha. Altayda azraq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 14 dan 29 Selsiya gradusgacha. Chechakda havo ochiq. Temperatura 17 dan 34 Selsiya gradusgacha. G'uljida havo ochiq. Temperatura 16 dan 31 Selsiya gradusgacha. Bortlada havo ochiq. Temperatura 18 dan 34 Selsiya gradusgacha. Qaramayda havo ochiq. Temperatura 25 dan 34 Selsiya gradusgacha. Kuytunda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi.

Temperatura 20-dan 35 Selsiya gradusgacha. Shahanda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 19-dan 33 Selsiya gradusgacha. Sanjida havo bulutli. Temperatura 21-dan 32 Selsiya gradusgacha. Qomilda havo ochiq. Temperatura 20-dan 36 Selsiya gradusgacha. Turpanda havo bulutli. Temperatura 28-dan 41 Selsiya gradusgacha. Korlada hava bulutlu. Temperatura 23'ten 34 Celsiya gradusgacha. Aksu'da hava bulutlu. Temperatura 17'den 30 Celsiya gradusgacha. Atışta hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 16'den 31 Celsiya gradusgacha. Kaşkar'da hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 17'den 31 Celsiya gradusgacha. Xotanda hava uçuk. Temperatura 21'den 29 Celsiya gradusgacha. Ürümçide hava bulutlu bulup keyin ochiladı. Temperatura 21'den 29 Celsiya gradusgacha boladı. 3 bal şamal çıkıdı.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Pırak programısına alınışanlarını karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tümendeki mezmurları da alınış birimiz.
1: Güllünü batkan yezi kentlerge nazar sahibimizde Altay şehrinin lastiği yezisindeki yerlik kızıl güllerden 5 gülü geçildi. Yengsar nahiyasının şehir yesisi de Jangdu'dun mol hosul elindi degen mezmurlarını anlatımız.
0: Kaltız peyiş mahirilir sahibimizde Manas nahiyasızki dihkan Wang Fengshui Juben arkalık yezi kentlerinin bəxtlik yengturmuş melodiyasını yanrattı. Xinjiang Rongyao Dingxian dihkançılık çarvıçılık pen teknik çekişirkti mesulatlarının yığılıkını saklaşta əpçil çar kolunup kala koy göğüşünü Xinjiang sırtıda bazarı tapkızdı digen mezmular dihkanladı boludu.
1: Yezi ilgiliki yezi dihkallarga alaqadar uçurlar sahibimizde Xinjiang yezi ilgiliki yezi dihkallar Akıllar Ambri Tetkikat Merkezi yopuk eçip kuruldu Qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anlayıcılar. Programımız Xinjiang Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Slushiting abunçılar terimini aldırmaz kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıqlı buludu. Hem de deyiktiğine programımızın təpsili məzmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radyo anlaşılır. Bugünkü gülün vatkanı yazı kentlerine nazar sahipimizde Altay şehirde öztürülgen ettirgüller hakkında sözler birimiz.
1: Baş yazdaki Altay'da tağları yeşillik dolup, emmi yer güllerge pörkengen idi. Altay şehrinin lastiği yazısıdaki Cilin ülkesinin Şincan'a nişanlık yardan beriş, zamanevi yazı ilgili körgesme bağıtısı da Altay Şingir Biopen Teknik Çeklik Şirketinin ettirgül östürüş parnikleri girelişip getgen bulup, parnik işçi de rətlik gül kırları katmıqat sozulgan idi. İşçiler ettirgül mayışsı tiki vatatdi.
0: Latiti Yezik Parti Komiteti'nin azası Teşvikat Eyyeti Mübarek Nur Cengiz mondaq dedi. Yezimizden su mənbəsi mol, katnış, kulaylıq, əsləli kökta teriş ən ənisi ba. Bırak uzaktan buyan birlikli kökta teriş tuprağının ünümdarlıq yedersiz buluşunu Mosul'un tüvəlləb ketişini kəldirib çıxadı. Yardım paylanış ünümünü mü, yəni mü, östürüş üçün bu yıl biz ekologiya baylıqı, coğrafiyelik rayon, orni və yezikilik əsləlilir əvzəllikimizin toluq cari qıldırıb, kesme ettirgül östürüş türünü kirgizdik.
1: Tür mesulü Cautay Fu tonuşturup mundaq dedi. Nöbette bizden 10 parnikimiz var. Altay'nın evzel tabii şaraitiga tayınıp zamanevi terikçilik teknikisini kirgizip Gao Yuanhong, Aisha, Day Anna, Zixia, Shenzi qatarlıq bazarı iştik köp xil ettirgül sortlarını köngül koyup tallap yetiştirdik. Her yili 3-4 qetim üzüş, üzüş mezgilide künüge 10 mın tal üzüş boyuca hesaplığında bazının yıllık məhsulat miqdarı 2 milyon talgı yetidu. Yıllık setiş kirimi 4 milyon yuandın aşıdu.
0: Lasti Yezlik Parti Komitetinin əzası Təşviqat Həyit Mübarek Mundaq dini. Tür kentki 7 amminin işqi orulışıp kirimini aşırışı Türk bulubla kalmayı yana yer obrodudun payda taksimlaş arqılıq 29 ayının yıllık kirimini 84 min yuan aşırışı Türk buldu.
1: Tür mesulü Cautay Fu mundaq bildirdi. Keyinki qadamda terikçilik endesini davamlıq əlalaşdırıp gül giyah turlarını beytip avamının yeni gül istimali iqimiga yakından əgişip xas gül giyah kəsbini köngül qoyup yaxşı işləp quşburaq ətirgül arqılıq xas yezi iyilikinin tərəqqiyatıga törtkü bulup Şimali Şincandaki kiçik şəhərdə güllərinin oxşedini ətrafqı tarqıtımız.
0: Ettirgül Öztürk 5 gülü eşildi. Bu, lastiği yazısının güzellik ixtisadı arkalık amının 5'i küçük arkalıkı, yazı kentlerini güllendirişki Türk'ü bolğalıqının hakiki kartinisi. Altay'ı Kuntaş yolunun 0 kilometrelik başlanış noktası bolğan cay buluş süpte bilen, lastiği yazısı yana şehir etrafıdaki arka hoylu güllükü. 2025 yılı Altay Kuntaş yolu katlanış başlanışı lastiği yazısına mislisiz terakiyat porustelip geldi.
1: İqim miqdari paydası aldı da lasti yesi partiya kuruluşu, mədəniyyət sayahat, kəsib birləşdirilgən tərəqiyyat əndiyisi də çın durup, yezi iqiliki mədəniyyət sayahatının çoğunqur yoğuruluşunu puxta alğı sılcıddı. Bir tərəbdən Səhra Aramqahi o ilvi mihmanxana, dalada qonuş lagiri qatırlıq, kəsib palıdını təşviq qiliş, kenaytis salmıqını secil zoraytıb, sayahatçilərini kütüveyli süpidini özliksiz östürdü. Yani bir tarafdan medeniyetinin içki mezmununu çoğunqur kezip, içki mezmununu çoğunqur kezip, abdonom rayon dərəcəlik gayri maddi medeniyet mirası bolğan kadimki tere çanğa yasaş önürini ögütüş bazısıga tayınıp, xas tətqiqat xarakterlik ögünüş süpətlik markisi yaratıp, min yıllık karmuz medeniyetinin yeni hayati küçünü urğutdi.
0: Bugün künde Bargan Siriköp Dihan Çarbıçı işik aldı da işgı uğurluşup kirimini aşırdı. Atlı Qatrat Mulazmeti'nin ailevi mihmanxan ticareti geçe, gayri maddi medeniyet mıraslarına varısı kılıçtın sayahat mulazmeti geçe köp kıllaşkan kirimini aşırış yolları kent ahalarının hem yenini Bargan Siri tompa etti.
1: Bir taş yol yezi kentlerini güllendirişinin tez süratlik yolunu açtı. Bir tal ettirgül yezi kentlerini güllendirişken hüsün koştu.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlayıcılarımda kaltıs beyiş mahirleri sahipimiz bu içe Manas'ın istiki dihkan Van Finşiyo'nun Cuben arkalık yez kentlerinin bekli durmuşunu medhili geldik doğrusu hikayeni sözler birimiz.
2: Manas nahiyesi Liangzhou Pasarı Taiyangmiao kentinde bu yıl 74 yaşlı kirgen kent ahalisi Wang Fenxue şu cayda xeyli namı bar savgın kuyben sanatkari. Bu bovay bir gün mu mektepte okup bakmağın bolsa mu? Kuyben sanatkari bolgan tolıp taşkan kızgınlıkı bilen özü tayarlap özü orlaşını 10 netçi yıl davamlaştırdı. O ammağa yakın Nazım etiş arkalık yurtdaki özgürlüklerini bayan kılıp, partiyanın halkı nebiyet güzüş yakşı siyasetini medihiyledi. Bu hıl çıntırışının arkasındaki cepa muşakat ve töylegen bedellerini kişiler anca bilip gitmeydi.
1: Wang Finşiyo'nun üyüge kirgende bovay medeni Manas namlı köybenli köngül koyup, meşik kılıp, güzel yurt beklik sancı umumi halk salabıdı nama yankılış musabıksının Manas şöbü musabık rayonundaki kayıtı musabıkı git ayarlı kıl vatattı.
2: Bazar derecelik tallaş arkalık Wang Fenxue üzüp çıkıp Manas musabık rayonunun kayıtı musabıksıge muvaffakiyetlik kirdi. Wang Fenxue 1952 yılı doğulgan. Yaş vaqtida u naqshi etishni intayin yaxshi ko'rardi. Lekin madaniyat saviyasi bir qadar tovan bo'lgachqa naqshi etish yo'li amalsiz uzilib qolgan edi. Lekin

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radyo'nun uçlu kalıtsız 5 mahirleri sahibimizin davranıştırımız. Hem de köpçülükke Şincan, Rungyao, Dingsiyen, Dekkançılık, Çarıpçılık, Pentechnik Çekti Şirketi'nin kalıq koyu göçüne kondak kılıp, Şincan sırtıgı satkalı hakkıdı sözləp birimiz.
2: Yakında işləp çıxırı sağıtının başlıqının koludaki oralmanın işçideki hava tərkibi tənşəlgən küçük oralmalıq kala koyu göçüne görüp, Şincan, Rungyao, Dingsiyen, Dingsiyen, Dekkançılık, Çarıpçılık, Pentechnik Çekti Şirketi'nin baş direktori Çin Çin hoşal halda mundaq dedi. Şanghaydaki çoğ tipteki talla bazarlar zakaz düşürdi. Bu bir türküm kala koy göşi teximu inçik parçalangan. Tizişqa teximu ähmiyet berilgen. Her bir kaptiki göşnin sap eğirliği 120 gramdan 150 gramgıcı bolup, oralmının işçiliki ava tərkibi tənsilip, yeni beti saklanıp, orap kaçılangandın kiyin aviyatsiya arqalıq toşuludu. Bundaq məzəlik Şincan kala qoy göşünün Şanghaydakı istimalçılarının yaqtırışıqı erişidiqallıqıqı işini mən.
1: Yeni pit saqlı səviyyəsini özdürüş üçün Şincan Rungyao şirketi bultur 1 milyon yuvandan artıq məbləq silib, ilğar bolğan burmu rotorluq tonglutış ambırı qurdi. Adetki soğuk saqlaş ambırıda 6 saatdən 8 saat kiçə andın yeni kala qoy göşünün öldün tüvən 55 Celsiya gradusqı çürgülü buludu. Burma rotorluk soğuk saklaş ambırda pekat 2 saatli vakit getirdi. Bu karxana şu günü soygan kala koy güçünü tez yeni pit saklaşını işe aşırdı. Şunun bilen bile, zavut yeni oralımının içindeki hava terkibini tanışıp kaçılaş teknikisi ve işlep çıkış liniyesini kürgüzüp, göçmez platlarını cazıgı çıkarıp yeni pit saklaş vaktini 6 günü uzarttı.
2: Çinçan mundak dedi. Biz Şincan işçide başlamçılık bilen devlet işçideki çoğun tüpteki talla bazarlarının aldıngı uçuda uğraş kaçılaş şekli, tez yeni beti donlatış ve məksus işletildiğin köpük sandık muz haltısını aviyatsiya arqalıq toşuş qatarlıq toşuş usullarına kollanıp Şincan'dan çıkırıldığın kala koy göşinin yeniliğini en zor derecede saklap sırtkı toşuduk. Bugünkü günde devlet işçideki her kaysi ülke, abdonom rayon, beyvastı karaşlık şehirlerden zakaslar üzülmeyi kilvatıdı.
1: Devlet işçideki yaş istimalçı topunun adetiki teğimi yakışmazlı iş için Şincan Rungyao şirketi yukur derecelik nefs küçük oralmalı yığın göç mesulatlarını bazara saldı. 300 gramdan 500 gramga çekilgan tonultup oralgan göç, inçik parçalangan kovurga, kalı koy göç yaprakçısı, göç kıymız katarlıkların özlük algan göç mesulatları çok soğukatlık sonkısının türlerini teğimi mollaştırdı.
2: Ürümçi şehri Şimigo rayonu, Çuangbo, Jigo kəsiblər bağçısına caylaşqan Şincan Rungyao şirketinin körgəsmiz zalıda çoğun toğralğan yulğun kavab soğuqatlıqı kişilərinin diqqətini intayın jalıp qıldı. 40 sıx kavabqa bir qetimliq kavabdan və kömür partisi səplənğan idi. Çinçin mundaq dedi. İçidə New Pay, Yang Pay bolğan bəzi göç məhsulatları soğuqatlıqıqa biz yenə alayıdan çoyun kiçik qazan səpləb xeridarlarga qolaylıq yaratdıq.
1: Kala koy göçünü inçki pişiklaş karxansı buluşu tüplen növette Şincan Rungyao şirketi her gün 300'ge yakın koy 30 netçi kala pişiklap Örüm şerki nurgun karxana kesbi orlar ve yemek içmek karxanlarını təmirli kendim. Başka yani devlet şirketi o yetti ölkə Abdun Rayın bir vasıtı karışlık şehirdeki ikinci derecelik soğudgarlar ve elektrolog soğudu bilen şoğullan uçlarını bir vasıtı körüstüb mal bilen təmirliyir. Mesulat süptik kapalatıklı üçün karxana Ürümçer'nin Davancan rayonu, Tarbağatay vilayeti, Xıcın Nayez Katarlıq çaylar bilen 200 bin modun artık otlak berpaklış kilişimi imzaladı. Her yili her kilogramı bazar bazısının bir yuen 5 mu yukur bağda şu caydaki bakmışlık çoğun ailerden eğrılıkı 11 kilogramdan 15 kilogram gıçıp olgan net 100 bin ayla süpatik koyunu tallap seti alıdı.
2: Çinçan mundaq tonu iştirdi. Bevasti körstüş elektronluk soda bölgede məksulatlarımız 4-cü ayının 3-cü günü Douyin Ham. Yeni məksulatlar bazarı tizimliki de memleket boyunca 10-cu orunda turdi. Növətdə şirket Guangdong, Wuhan, Xi'an Qatarlıq çaylarda aldın ki ambardın 5-ni qurdi. Bu yıl şirket yana yeni kala koy göçini sırtkı toşuşka zor küş bilen hakiki kapaletlik kıladı. 6 ayının ahırda her kaysi ülke, autonom rayon, bevastı karaçlık şehirlerdeki xeridarlarının etigende bevastı körstüş üyede mal zakas kılıp, şu günü tüşte ya ki keşte malını tapşır verilişine kapaletlik kıladı.
1: Çin çoğun mundak tidi. Çoğun bu, cırgu, kesipler, baktisi, ve alakadar tarmaklarının zor kısmen koluşta Boltur 9. ayda şirket ürün şehri yeziklik mesulatlarını pişiklaş ülke körüstü baktısı türünü muhabbet iltimas kılıp 1 milyon yuan üskünü mükafat yardım pul meblağı erişti. Üskünün teknikini yenilip derecesini östürüş, karxananın devlet içi bazırını kenar etiş işençisini teknik aşırdı. Yakında Abdun Bayılık Yezik İgiliki Yez Nazaratı'nın 2026 yıllık birinci türkümdeki Şincang Çitem Yakşı Mesplatlar Elektroluk Soğudu Bivazı Körüsü Setiş Bazısının ilan kılıç tizimliki de Şincang Rungyav Şirketi tizimliki girdi. Çinçang Mundak Tiri. Bunun için biz işlep çıkırılgan cay menbesini türüştürüşünü yakşı işlep, markalaşkan terakiyat yolu da minip, yeni pit saklaş üner sen itinin deriydisini üzlüksüz östürüp, devlet içindeki tor ve tor sırtı bazır boşluğunu yanımı kenar ettimiz.

Yakında Aptın Raylık Yezgilik Peller Akademiyası'nın başlamçılıkta kurulgan Şincan Yezgilik Yezde Dihkallar Akıllar 11 Tetkikat Merkezi resmi yubuk içip kuruldu. Aptın Raylık Yezgilik Peller Akademiyası bütün akademiyedeki her kaysı tetkikat aparatlarının küçüğünü biriktirip, aparat tozkunu bozup taşlap, Aptın Rayın iç sırtiriki hükümet işlep çıkarış, oğutuş, tetkikat boyca nopozluk güçlerini ken külemde kubul kılıp, Eçib etilgen herkat haltidiki mutakasiler torun berpa kılıp, Şincan'ın memleket bu iç elo süpetlik, dihkançılık, çarmışlık mesulatları mühim teminat bazı berpa kılışını ehli güç triki bilen teminleyin. Bu tetkikat merkezi süpet arkalık ambar kuruş, mekanizm arkalık ambarını güllendiriş, yanılık yartış arkalık ambarını küçeytişini yadırılık ideya kılıp, Aptın Rayı'nın stratejilik tedbir bilen birinci sepnin terakiyat ihtiyacını zic udulaştırıp, Bütün Aptın Rayı'nın yezi ilgiliki yezi terakiyatını gördüp aldın köreklik, bözüş karakterlik, yanılık yartış karakterlik makroluk tetkikatını kanat yaydırıp, Dikkatini kesip terakiyatdaki konkret boğma halet ve teknikini aylandırıp kengayçtiki en ahırkı bir kilometr meselesini merkezleştirip, ilgar tetkikat kuralı ve usulunu kolunup aldı bilen cemiyet köngül biluvatkan emliyet ciddi ihtiyaclık sahalarda tetkikat neticesini tez şekillendirip, tirişip mühim yönlüş, mühim ideye, mühim pen teknikini yığınlık yaratış cette bözüşünü işe aşırdı.

Yakında Şincan'ın kaz, yezgilik koşumçu mesulatları kaçlanan tez yetküzüş elektronluk soğudu növeç poizi Ürümçü'nün Şiyengi karap yolu çıktı. Bunun bilen bu yıl Şincan tömür yol tarmakları tez yetküzüş elektronluk soğudu növeç poizin 135'li mandurdu. Cungo tömür yolu Ürümçü İdarisi Guroyi Çekşirkti Yük Transport Bölüm İşlep Çıkırış Bölümünün muavin bölüm başlıkı Ma Çiyan mondak tunuşturdu. Tömür yol tarmakları kar leylesi tez toşuş, yipek yolu elektronluk soğudusu növeç poizden katmaş sütünü öztürüşünü çördep, yolcular poiz şekilde her gün

bir nöbet katnaş. Del vaktide yürüyüşten ibaret mukim endizinin kolunup mal menbesini teşkilleş, nöbetçi poizini doğrudu bölümçü zakas kılış, yük kaçlaş çürüşünü teşkilleş, Katarlı halkların bütün ceryanını küzdüp ve kontrol kılıp, bütün musabilik toşini 36 saat etrafıda kontrol kılıp, del vaktide buluş nispetini 90% yetküzüp, Şincan'ın kaz yezgilik mesulatlarını toşunun raban çıkırıştın, yokur ünlük katnaşkı özgürüşünü işe aşırdı.

Kerekçe. Atışta hava uçuk bulup keyin bulut tonudu. Temperatura 16'dan 31 Celsius gradusgacha. Kaşkar'da hava uçuk bulup keyin bulut tonudu. Temperatura 17'den 31 Celsius gradusgacha. Xotanda hava uçuk. Temperatura 21'den 29 Celsius gradusgacha. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulut tonudu. Temperatura 21'den 29 Celsius gradusgacha bulutu. Şüphal şamal çıkıdu. Avtonom rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayının malumat anlattık.

0: Hürmetli radyo alıcılar. Emdi Dünyaya Nezer programımızla başlayımız. Mən Abdursud Abdriyim.
1: Hürmetli radyo alıcılar, mən Zumrat Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar. Cungo mevkani öz emeliyetiyle kardeş bilen bile halkıra hemkarlıkını sicil çonkurlaştırıp, dünyadaki her kaç devletler bilen birlikte kelimat özgürşidiki kıyın meselelerge takabül turup, pakız, güzel, imkaniyetlik sicil dünyanı ortak kuruşka türtki boldi.
1: Yakında Cungo'nun kum tezgirleş kahramanı Yin Yujin'nin Amerikalık dostu Tsai Kaos'ni devlet halkıp izdiyelik toğırsıdaki hikaye kent dikkatini kozgadi. 27 yıl davamlaşkan, Cungo bile Amerika'ya tutaşkan bu illik dostluk addi, sap bolup, kişiler kalbiga bevasita tesir körüstüp, Cungo Amerika işki devlet halkının öz ara düşünüşü ve yakın ötüşü, öz ara yardan beriştek, çonkur mehir muhabbetini canlıq düşendirip berdi.
0: Amerika zayomunun birinci çoğun zapas mülüklük oranı ne müşün kapaletki gibi olmaydı. Bu Amerika dolarının şenç krizisini eks ettirip beremdi, kandak. Dünya pul muamili endizisi de kandak özgürüş boludu. Hürmetli radyo alıcılar, hem de diktinle programımızın tepsiliği mezmonu da bolsun.

Hürmetli radyo anlıqçılar. 6-cı ayının 5-ci günü Dünya Muhit Günü. Kelimat özgürüşü bu yıllık Muhit Günü'nün baş teması kılındı. Kelimat özgürüşüge takabül turuş cihette, Jungo yer şarı kelimat hemkarlıkını ilgiri sürgüçi, digenini kılıdgan hareket kılgıçı. Kelimat nişanını emeliyleştiriştin yeşil tekniki bilen temillep, köp devletinin energiya tipini özgertişige yardım berişkiçe. Yine cenip hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, terakki kılıvatkan devletle bilen birlikte hırsk ortak takabül turuşkıça, Jungo emeli işleş, ortak behirleniş ve hemkarlış arkalık dünya kelimatını tüzeşke küçlük erketlendirgüş küş koştu. Jungo 2019 yılının ahırda 2020 yıllık kelimat erketi nişanını müddetten burun normadan aşırıp orlıgan dinkin, 2020 yılı dünyaga 2030 yılgıça karbonne çok kımmetki etküzüş. 2060 yılgıça karbonne netrallaştırışını işkaşırış toğırsıdı vədi bədi. 2025

Dünya iqtisadının yeni motoruğa aylanıp, çıkım kılıç vasıtasının köp mənbəlişini ilgir sürmekte. Bırak Amerika dolarının oranının acizleşi bir asta əgir tokay ve uzak müddetlik ceryan. Amerika Məbləğ Silişini Başkuruş Şirketi, Fenda Şirketi təhlil kılıp mındaq tep körsetti. Amerika doları dünya pul muamili endizisinin özgürşi de asaslık zapas pul boluş oranını üzül kesil yok atmışı mı? Lekin zomigerlik devri bilen tedrici hoşlaşıdı. Hürmetli radyo anlıkçıla, yukarıda dünyaya nezer programımız bu içi anlatış verdik. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Yaşar ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsü'nü selindiğen köp kabatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakış çüydü, amivi kölüme küçük, paydınışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianshan 1. numarlık turalgı rayını makallaştı. Tianshan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
1: Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serih yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küşeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldın eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: yurt tündeki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Altay şehri Balbağay yezisinin cuğlanma numarını köktat mayısı, köçet ve çocuğu almıştırıştık rıgbetlendiriş mekanizmini icadi yolu koygallıkı doğrusu da sözlep birimiz. Altay şehrinin Balbağay yezisi cuğlanma numarını köktat mayısı, köçet, çocuğu almıştırıştık rıgbetlendiriş mekanizmini icadi umumlaştırıp, asası katlam idare kılış bilen dikkallanın kırımını aşırışkı yardım verişini ziç birleştirdi. İlgiri kent ahalları yığılgan cuğlanma numarlarını köpünce tartın kağaz, sopun paraşoki katarlı kündülük turmuş boyumlarıyla almıştırattı. Bugünkü künde köktat mayısı, köçet ve çocuk katarlıklağı almıştıralıgı çıka köpçülüktün hoylu arın igilikini canlandırışıga hakiki yardımı boldı. Kögertuk kentide kent ahalisi Hatipe İnbiray bayıla cuğlanma numarı almıştırgan köktat mayısılarını rətli geç kuşal halda. İlgiri cuğlanma numarımızını az dolu tartım kağaz, sopun paraşokuğa almıştırattık. Hazır Kırım'ni hakiki aşırış yoluğu eriştik. Gayretimiz tabiili urgup taştı, dedi.
1: Bu yıl Balbağay Yezilik Partiya Komiteti Kengiş üstülüne 75'i yötke partiya azaları kadırlarını dehkan aylarına çoğunur çöküp, oyla aran samimi söhbütünü kanat yaydırışkı təşkilləb, ammının en hakiki ihtiyacını yüzdüranı igiledi. Yeza tekşürüp tətqiq kılış neticesine asasen, cuğlanma numarını almaştırış tizimlikini vaxtıda tanışıp, cuğlanma numarını almaştırışını oyla aran igilikini tərəqi kıldırış bilen, dəl cahide udullaştırıp, küçük cuğlanma numarını turmuş boyumlarının kırmını aşırıp beyişinin türtküçüge aylandırdı. Hazırgıca bütün yezi boyuca 161 aylık kent ahalisi cuğlanma numarını kımeti 13,000 yuandan aşıdığan köktat mayısı, köçet, çöce digendek maddi eşya ve turmuş boyumlarına almıştırdı. 2333 tüp kökertiş köçeti 31 mo yeniden köpeygen yeşillikli yıldız tarttı.
0: Maddi eşyanı almıştırış fakat birinci kadem olup kent ahallarına tarihçilik, bakmacılık teknikisini ilgiletiş açgıç. Her kaysi kent partiya yaçekileri öymü öy kaydı ziyaret kılıp, amının köktat mayıslarını köçürüp tikiş, mevlik dereklerini çataş ceryanıda yolukkan emeli kıyın meslelerini birbirlep hatırladı. Yezilik partiya komiteti bu baş katırdığın işlağı karata vilayetlik, şehirlik yezi igiliki yezi idarisi bilen faal udulluşup, yezi igilik teknik mutakassileri ve çarıvçılık mal doktorluk hadımlarını teklif kılıp, tekniki mulazmet etirti teşkillep, ders hanını bivasta kent ahallarının oylusu köçürdü. Köktat mayıslarını köçürüp tikkendinkin mayısların özüşü astı bolsa kandak kılış gerek. Mevlik derek köçtünü köçürüp tikkendinkin kandak çataş gerek. Kent ağalarının sualları karta mutakassile amıbap çüşünüşlük tıl bilen tekniki muhim noktalarını çüşendirip nekmeydanda ülgü körüstüp meşgulat kıldı. Hem ala kılışış usulunu kaldırıp her vakit meslehet soraşkı kolaylık yarattı. Balbağay kentinin kent ahalisi devlet bilkan hayacalanan halda deslepte hoylu aran igilike bilen şoğulun işini kıyındak iskılgan edim. Hazır mayıslanı almıştırdığın cayimiz, tekniki ögütürdüğün adem bulgaçka, işligen siri gayretki tolu batımen, dedi. Bu hıl ammı zakaz kılış, ya çeki zakazlı kobul kılış, mutakasla zakaz yetküzüştek mulazmet endisi, tekniki arkalık yardım veriş yüleşini hakiki emeleleştirdi.
1: Naklaştırıpla boldu kılışının aldığını iliş üçün yezi yana ızlap kaytı ziyaret kılış mekanizmi ornattı. Yezilik, yezigilik terakiyat mulazmet merkezideki kadırlar ve halık rayini közet küçüle karalik halda aileye kırıp, terihçilik, bakmıçılık ahvalını tekşürüp, mesulatlarının setiliş yollarını ilgilep, emeli kıyınçılıklarını hal kıldı. Oyla arandın yakşı paydalangan, terihçilik, bakmıçılık önümü gevdilik bolgan,

0: dehqon oilalarini yana normadan ortiq juglanma numar bilan mukofotladi. Bugungi kunda juglanma numarga erishish, texnika o'rganish, kirimini oshirish balbog'a yesidiki yangi kayfiyatga aylanib, uylarning oldi kaynidagi mikro itiz va bog'chilar tadrijiy holda ommaning kirimini oshiradigan guhar makonga aylanmoqda.
1: Balbog'a yezisi xalqning ehtiyojini so'rab, yo'nalish belgilashdan Xalqdan aql so'rab, texnika yetkazishgacha, yana xalqdan unumini so'rab, uzoqcha unumini ilgari surishgacha, juglanma nomerni vosita qilib, asosiy qatlamni idora qilish bilan dehqonlarning kirimini oshirishiga yordam berishning mukammal zanjirini hosil qildi. Yezilik partiya komitetining shujisi Huang Jingang mullani bildirdi. Keyingi qadamda juglanma nomerning amaliy qo'llanish muhitini sijil kengaytirib, texnika orqali yordam berish yo'lash vositalarini beytib, kichik juglanma nomerni yezi kentlarni gullandirishda teximiz zo'r unum iqtidorini qo'zg'otish imkoniyatiga ega qilamiz.
2: Eh, ona vatan Siz merdanı çıllab, tank kuyaşini. Seher cimcitikini oygatkan kızıl horaz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kulurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjang Radio Televiziya Stansının Vətən Mening Ailem programmasını anlaşılanı qarşı alırız.

0: ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak dayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat,

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp randar yögümü resim kebi manevi makamımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ür adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yük Sılıvatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizden Şincan Evirgul rayonunun 750 kilovoltluk tok yetkizish besim özgertish kuruluşunu tanıştırımız.
1: 6. ayının 3. günü Şincan Evirgul rayonunun 750 kilovoltluk tok yetkizish besim özgertish kuruluşu nek meydanıdın 220 kilovoltluk kurulmını esip kuraştırış hizmetinin resmi başlanışıga ergişip, Kumulunun pakız energiye işiltişige trek buluduğun, Şincan'ın asası tor kurulmasını toluklap küçeydiğun bu yadrolu kuruluş resmi türde elektr kuraştırış baskıçıga kadem koyup, rayonunun energiye kapaldı ve iktisadi icdimai terakiyatıga yeni kuvvet koşuldu.
0: Kumul şehrinin Evirgul rayonuna caylaşkan 2025 yılı 11. ayının 25. günü resmi iş başlanan Şincan Evirgul rayonu 750 kilovoltluk tok yetkizish besim özgertiş kuruluşuna tahminen 1 milyar 100 milyon yen umumi mablag salingan bolup, devlet elektri tori Şincan elektri energiyasi çeklik şirketi kuruluş şöbesi kuruluşunu üstüge algan. Bu türde yeniden 750 kilovoltluk transformatoru ponkitinin birisi kuruludu. Kuruluşunun yer şeklinin tekşi rayonu caylaşkallıkı, katnaş transportu kolaylıklıkı, kuruluşunu algı sılcıtış ve keyinki mezgillik yürüştürüş asraşını paydalık şaraitle temelidi. Devlet elektri tori Şincan kuruluş şöbe şirketi Evirgul 750 kilovoltluk transformatoru ponkiti yeni kuruluşu mülük igisi tür bölümünün muavin direktörü Van Ruybo mundak dedi. Kurulumunu esip kuraştırış növete 220 kilovoltluk kuruluş meydanına girdi. 750 kilovoltluk kurulumunun arka-arkadan yetip gelişige ergişip üzülmey, 2-3 ay davamlaşıp nakt meydanındaki asasi kurulumunu esip kuraştırış tamamlanırdı. Növette ilgirle süreti 30%'ke yakınlaştı.
1: Asası kontrol binası punkt işçedeki birden bir koş kavetlik kurulma bulu süpte bilen 2 kavetlik ögüsünü yapış tamamlandı. 5 küçük öğünün asası gevde kuruluşumu tamamlandı. Toptaş kuruluşunun tamamlanış miktarı 42%'ke yetip, abidi karakterlik planının 20'ye yakınlaştı.
0: Devlet elektri tori Şincan kuruluş şöbesi Evirgul 750 kilovoltluk transformatör ponkiti yeni kuruluşu mülük igisi tür bölümünün muavin direktörü Van Ruybo mındak dedi. 6-7 ay yıllık kuruluş müddeti üçün mü altın vakit bölüki, asaslıkı topu kuruluşu katnaş bir hatarlıki ve kurulumunu esip kuraştırışını tamamlayımız. Üskünüle nek meydanı kelgenliğinkin bir kıtımlıla tekşürüp ötküzü verişini tamamlayımız. Arkadılla kent kölemde elektrik üskünlerini kuraştırış baskıçıgı kiremiz. Bu yılını elip etsak, növetteki asasi üskine maddi eşyalanın geliş ehvalığı asasen 66 000 kilovoltluk HGS'ni kuraştırışını tamamlayalım.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatma evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anglıgıçılar, bu sahipimizde 2026 yıllık ikinci Türkümdeki Cungudiki yakşı kişiler tezimdeki kırgızılgen Şincanlık namzatların tertiplik namzat Vangrın'ı tanıştırımız. 79 yaşlık Vangrın 6 ayda tuğulup özken Mongol doktor bulup o 17 yaşlı kırgen yeli doğru sandıkını yüdüp 6 ay tegeğe çıkandım bu yan kaytı ayrılıp bakmadı. O 62 yıllık boran çapkılık musabıda yalan ayak doktorun memleketlik 1. May emgek midalığı erişküçe doktorhanı başlıkının Cungyi Üsümlük Doğruları Muzi'nin Pahri Muzi başlıkı buluşkıçe ömürlük hayati bedelige doktorlarının mihriballık edigen tört hatni yeşil tağ süzük suluk zemindeki her bir tağ kaptılı her bir kigiz ögeçe yezip çıktı.
1: Yakında Vangrın Çarvıcılık rayonundaki ammının sağlamlığını koğdaştaki 62 yıllık təsirlik iş izlerine tayınıp 2026 yıllık 2. Türkümdeki Cungo'daki yakşı kişiler tizimlikine kırgızılgen Şincanlık namzatla işçideki tekliplik namza süpüde de resmi tallandı. Xəbər Altay Teği etkideki Çarvıcılık meydani ve kentlerine tarqalğandan kiyin onu tonuyduğun her millet amma baş parmağını çıkırıştı. Dövlet bergen bu şan şerep Vangrın'ın ömürlük doktorluk yoludaki bir muayyenleştiriş. O hakiki yakşı kişi buluştak cevap kağızını ötken 62 yıldaki her bir künüge kademleri bilen yazıp çıktı.
0: 1964 yılı et yazda 17 yaşlık Vangrın doğru sandıkını yüdüp 6 ay tegedeki karı şevirganı karamay hayatıdaki tuncu kademini bastı. O çağda çarvıçılık rayonlarda doktor kemçil doğru kısp olup çarvıçla bir yıl tört pesil yaylak köçüp yürüydüğen bolgaçka kesel körüs işi davalın işi tolumu kolaysız idi. Vangrın teşebbüskarlık bilen yalan ayak doktoru bulup her pesil çarvıçlığa ergeşip yaylak köçüp yol boyu doğru yığıp kesel köydü. Meyli kahırtan soğuk bulsun ya ki sefer cephalık bulsun. O kayyerde kesel bulgallarının barlıkını anlısıla işkilenmesinden doğru sandıkını yüdüp tağının içkerisine yol alattı. Onun bu hıl kat'iyeliki yaşlıkının ta ki çaşları akargoşu devamlaştı.
1: Neçi 10 yıldan bu yan Altay teğit izmesindeki her bir cilga çokulada Vangrın'ın ayak izi çüşmegen cay kalmadı. O doktor bulupla kalmay yana doğru izdigüçi. Tağda yol bulmağaçka o çatkallarını arılap doğru izdigeç mağıdı. Ətvarlıq doğru üsümliklerge yolukkanda tolumu ihtiyaçallıq bilen üzüp hatır kaldırıdı. O öz cayının kımmetlik yavu doğru materialları baylıqını rətləş üçün nurgun yıllar tekrar taqı yamışıp ilgir kiyen

0: bolup 1000'dan artık çoğu doğru ösümlükü evrişkisini yıktı. Doğru ösümlükü hem türlük hayvanat, ösümlük, rodu süretlerden 20,000 parçadan artıkrak süretki tarttı.
1: Bir kıtım tek yar boyudaki etvarlık ösümlükte süretki tartıp atkanda, ayığı astıdaki şeğilla tuyuksız boşap ketip, muhim materyalla kaçlanan foto aparatı çoğunkır cilgığı çüşüp kiteyle depkeli vedi, Wangrin kılçı işkilenmestin yancı turup foto aparatın koğduğallıktın, onun mürisi şeğil taşlık töpeleki katlık sokulup ketip, materyallarını kutkuzvalgını bilen onun mürisi zahimlendi. Tağının içkirisi de doğruluk ösümlük yığıvatkanda o tuyuksız karı yamğurunun ucumuğu uçura etti. Bundan çağlada o yer şeklini pişik bilgellikten köp yılladın buyan toplugan tecrübesine tayinip, silap, ömülüp digüdek kaytış yolunu tapattı. Onun könü de tağdaki her bir tüp doğru ösümlükü tabiyatın çarı uçlağı kılgan inami süpütüdeki hayatlı kutkuzgutsi hesaplanı kaçka, ulanı hatırlap, retlap, kitapka aylandırıp, kiyinkilagi kaldırış, onun bu ömürde vazkesse bulmaydıgan burçiydi. Doktorluk kılıp kesel körgende Wangrin ezelden erişken cevabı bilen hesaplaşmaydı. Köp yılladın mıyan, o baştın ahır pul almay kesel körüşte çıntırıp, namrat bimarlanın doğru hakkını kime etip aldı, keşürüm kıldı. Ezelden bimarlanın pulu bulmağalıqı sebeplik ulanı şik sırtıda kaldırmadı. Onun doktorluk ahlaki ali canap, davalaş teknikisi kamaletki yetken, köp millet tılığı pişik bulgaçka, bimarla bilen tosalgısız pikir almaştırıp, köp kitim türlük mürekkep, davalaş tez keserlerini davalıp sakaytıp, bütün şehirdeki her millet amının yüksek şensige erişti. Onun kesel körüş öyü ezelin mukim emes bolup, bazı da doktorhanının yoruk kesel körüş öyü de, bazı da çarı uçlarının adli kigiz öyü de, bazı da tağ arısıdaki doğru yığıdığan yol boyulur da, hatta tuyuksız hatarlık ahval körülgen yaylakları kesel köretti. Her kıtımlık tomur tutuş, neçi yürüş ösümlük doğrusu, onun en adli doktorluk mesuliyeti idi. 2019 yılı pensiyaya çıkış aldığı turgan Wangrin hemme adamını tesirlendirdiğin bir işini kıldı. O ömür boyu tatkı kılıp hulasılıgın emeli işletildiğin 190 yürüş cungi ösümlük doğrusu retsipini hatta içki keserlikler bölümü, ayalla keserlikleri bölümü, balıla keserlikleri bölümü katarlı köp kıl keserliklerine karıtılgan kımmetlik tecrübesini Altay Vilayetlik cungi doktorhanesi Kazak Tibabeti doktorhanesine haksız takdim kıldı. O ilgiri şunçi yılla doktorluk kılış çeriyanında doktor bolguçunun katlık sınaklağı berdaşlık bireledigan davalaş teknikisiga igi buluplu kalbay, tekimi muhimi pazileti duruz, samimiyette çığın turuşu gereklikini, nam menfaat koğulaşmasılıkı, payda ziyan bilen işaplaşmasılıkının zörülük edek şundak bir kaydını tunup gettim. Her millet puhralani ağırık azabıdan kutuldurup, yurtumuzun milli tibabet doğrugerlik mereniyetine yakşı varıslık kılış, del menin bu ömrümdeki en kanaatlenedigan, en bəxtlik işim digen edip. Wangrin'nin ilgari iş izleri bargansırı köp muayyelleştirişki erişti. O ilgiri kim bulup memleketlik 1. May emgek midalığı erişkişi, memleket boyunca en güzel işçi hizmetçi, memleket boyunca milli tibabet doğrugerlikke hizmetedeki ilgari şahs, Atunum rayon boyunca danlık cungi tibabeti doktori, Şincan'daki en güzel pen tekniki hizmetçisi katarlık köptürlük şereplerine erişti. Hem 2024 yılı Altay şehri boyunca kesbini kadirlep, özünü beğişlaş ahlak nemunisi bulup tallandı. 2024 yılının ahırda Çigara rayonunda ömür boyu yıldız tartkan bu peşkadem doktoru, yani Şincan tibbi daşösi Cungi Tibabeti Şöyarı'nın ilmi meslehetçilikigi teklif kılınıp, tekimi yukarı sahnede milli tibabet doğrugerlikigi varıslık kılış ve yenilik yaratış için devamlı küç koştu. Bugünkü kelgende Wangrin Altay teği bilen bir-birge yar yülek bulgan 62 yıllık musafını besip ötti. O yalan ayağı ösmürlükten tartıp yaşanan kişigece ömür boyu oxşaş bir işini kılıp doğra ve davalaşkı ihtiyaclık bulan her bir son tuprakını kademleri bilen ölçep gamhorlukka muhtaç her bir hayatlıkını işki kolu bilen kovdu deyip. Onun hikayesi Kanas Kölü boyudaki mayak gibi hem Çigara rayındaki amının ağırık azabığı melhem buldu hem tağ bağırdaki her bir adli keçini yoruttu. Örmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programması boyunca anlıkçı şüphedik, yaktırıp anlıkçının lağı rahmet. Sılışıtın abonucular terminalini çürsenle, tekimi köp mezbulladın, haberdar bol alay silah.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programmasına alışılan karşılığımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sulu şutin aboneciler terminalıda maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıtı anlayılı bulundu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah boyu içi anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sayfamızda iki tarmak birlikte koramığı yetmeyenlerin hukuk menfaatini qoğdaştaki tipik delo misallarını ilan kıldı. Şincan'daki teftiş organları toluq ölçem bilen aldını elip tüzep ösmürlerini qoğdu deyilgen haberini anlayısla.
2: Delo ve kanun sayfamızda ilan tahtisi yolucunu zahimlendirdi. Soliger 120 milyon tölem tölü deyilgen delo misalini diktinlağı sunumuz.
3: Amma üçün əməli işqilib beriş sayıbımızdə Barkül Nahiyyəlik Hər Tərəflümə Tüzəş Mərqizi 3 halqını çın közləb, şəqini nesi qaldırışını bütün zəncirlik tüzəb, şəqini ilişqə kapalətli qıldıydıgən məzmun diqtınladı boludu.
2: Əmdə diqtınla bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlurdu bolsun.
3: Kanun haberleri.
2: Yakında Ali Halk Sot Mahkemesi, Devlet Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş Baş İdarisi birlikte koramığı yetmegenlerinin hukuk menfaatini qoğdaşqa dair 4 tipik dilo misalini ilan kıldı. Bu kıtım ilan kılınan dilo misalları da dikkat nuhtuluk sahalagi merkezleştirildi. Oynaş karakterigi ige yemekliklerdeki nuhsan, mehbi öy katarlık, köngül eçiş sorunlarının bekaterliki kapalı atıkılış, layakasız vanhun oyuncukları hem balıla tir asraş boyumlarının süpüti katarlık meslele geçirildi. Bu, koramağı yetmegenlerinin üsüp yetilişi bilen ziç münasifetlik bulup, cemiyet köngül bölü vatkan meselelerine inkas kaydırıldı.
3: Tanıştırılışçı, tor ixtisadi, medeniyet icadiyet kesbi, yanıcı istimal kesbi altının tez terakki kılışıgı əgişib, koramağı yetmegenlerine yüzlengen, bexatter bulmağan tavarlar, belgelimeyi xilap ticaret kılış, xatarlik oyuncuklarını seyitliş, köngül içi sorularının bexatarlikigi kapalatlı kılış, əməl iyileşmesli qatarlıq, yanıcı xeyim xatarlar körülüb, koramağı yetmegenlerine cemiyet qoğdaş, yanı xırıs, yanı qiyin məsliki duş gelgen. Əməliyyət davamında xalq sot məhkimləri və bazar nazarət qılış başqırış tarmaqları qoramığı yetməgənlərgə ən paydılıq buluş prinsipi da başdan axır çıngdırıb, qanun yürgüzüş boyuca qoğdaş bilən bazar nazarət qılış başqırışını maslaşdırış, həm türütkü buluş mexanizmini takamullaşdırıb, qoramığı yetməgənlərinin qanunlu hukuk mənfəətdəgə ziyan yetküzdən cəmiyyət yoşurun xəlb xətirini dəl cayda tüzəb, qoramığı yetməgənlərini söyər bazar mühiti qurulışını sicil küçəytkən. Bu qitim elan qılınqan, Leo X-nin məlum yeməklik şirkətinin məhsulat süpüti cavabqarlıqı macirası üstədən dəva qılış deyilosa da, oynaş xarakterigi igə yeməklikki qaratta, xalıq sot məhkəmisi, balıla oyuncuq ölçümü və yeməklik bexətərliki ölçümüge birli vaqtda uyğun kelişini aydınlaşdırıb, alaqıdar karxanlarını balılar yeməklikki oyuncuq qatarlıq məhsulatlarqa qaratta, texmo yuqri diqqət qılış məcburiyyətini üstüge elişqa agaqlandırıb, balılan məhsulatlarının bexatarlık ölçümünü qatdıq əməl iləşdirib, məhsulat bexatarlık layihəsi, yeməklik ölçümü bəlgisi və xəvb xətəri agaqlandırışını mükəmməlləşdirgən.
2: Tipik dilon misallarda yeniçi kəsb haliti xim xətərgə bir vasitə yüzlünüb, tüzəş yönülüşü aydınlaşdırıldı. Dilo misali, Şovvan'ın məlum köngül eçiş öyü qatarlıq ticaret sorunu, amivi sorunun ticaretçisi başqurğuçısı üstüdən dəva qılğan cavabkarlıq macirası dilosu da, qoramığı yetməgənlərinin bir qədər qarşı elişiqi erişkən məxbi öyü. Cüben Şah Katarlık yeniden güllengen köngül eşi sorulurgı karıta Halk Sot Mahkemesi muvaffak yaştaki icazet talebi bir xatarlıkı kapalat kılış mecburiydi. Cevap karlıkın keçirin kılış madıllarının küçük Katarlık meselelerini aydınlaştırıp sınariye türedeki köngül eşi sorulurunun ictimai mesuliyetini yanımı aydınlaştırılgan. Dilo misali bazar nazarat kılış başkuruş idarısının malum oyunçuk şirketini tekşürüp bir taraf kılış dilosu da bazar nazarat kılış başkuruş tarmakları Maarif Ministerliği, Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliği, Gunen Ministerliği, Goyen Ayalla Balala Hizmeti Komiteti İşhanesi, Memleketlik Ayalla Birleşmesi Katarlık tarmakla bilen birleşip Balala ve okuguçla buyumlarının bir xatarlıkını koğdaş hareketini kanat yaydırıp taratkula aşkarlığa yip kuşuğa asasen dikkatini besimini gengeletiş esvabi dep atalgan köpük yelim hristal lay katarlık yumuşak lay oyuncuklarını merkezleştirip layakasız mesulatlarını tekşürüp bir taraf kılıp kuramağı yetmigerlerinin sağlamlık bir xatarlıkını hakiki koğduğan.
3: Tipik dilo misallarda yana Allahide aldın koğdaş maslışıp hem türütkü buluş küçeş gevdilendirildi. Qoramığı yetmigenlerge işletildiğin yemeklik, dora, oyunçuk qatarlıqlarını işlep çıkırış, setiş, dövlet ölçümü ya ki saha ölçümüge uygun buluşu, qoramığı yetmigenlerinin cismani beyxatarlıki ve cismani ruhi sağlamlıqa ziyan yetküzmesliği kerek. Dilo misali, malum tibbi dora pen texniki çeklik şirketi JOXX, WANXX'nin saxta naçar məhsulatlarını işləb çıxırış, setiş dilosu da ticaretçilər balılarının teri asıraş boyumlarına çəklənge maddalarını qoşub, qoramığı yetmigənlərinin tən sağlamlıqa eğir təsir yetkizgən. Bazar nazarat kılış başkuruş tarmakları təkşürüb bir tərəf kılış bilən bilə, ola qadar yip uçini qonan organıqı ötküzüb berib, taqiqlab, ayıplab, Xalq Sot Mahkemesi kanun boyunca sot kılgandan keyin, işləb çıxarğıcı orun, şunundak, bevasita cavabkar məsul xadim və bevasita cavabkarlarını saxta, naçar məhsulat işləb çıxırış, setiş cinayeti şəkilləndirgən dəb bekitgən, həm də münasib cəza bərgən. Kanun yürgüzüş boyunca qoğdaş bilen, hükümet qoğdaşqa yuğurma küş çıxırıb, cəmiyyət qoğdaşının puxta əməliyleşişi, cayda əməliyleşişini ilgir sürüb, Qoramığı yetmigenler boyumlarının bir xatarlıkını qatlı qoğdaşdaki qat'i meydanını namayan qılgan. Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.
2: Yakında Otonom raylıq Xalq Tertiş Mahkemesi, Ürümçi Şəhərlik Xalq Tertiş Mahkemesi, Ürümçi Nahiyelik Xalq Tertiş Mahkemesinin Tertiş Qoramığı Yetmigenlerge Köyüngen 40 yıl, Kol tutuşup Kelgüsüge Yüzlünüş, Tertiş Ekivitiş Günü ve Akbarat Haberlendiriş Yığını Eçildi. Tanıştırılışça yakınki yılladımayan Şincan'daki teptiş organları Qoramığı Yetmigenler Tertiş Kılış Danlık Markısını zor küçülen yetildirip 1068 teptiş hadimini 1078 otura başlangıç mektepnin kanunçılık hizmetindeki mesul muavin müdürlüğünü öteşki tallap evetip, koramığı yetmigenlerinin cinayet ötküzüşünün adını iliş ve tüzeş hizmetini umumizlik kanat yaydırgan.
3: Abdunum Raylı Xalq Tertiş Mahkemesi canlı kanunçılık təşviqatı ömükü qurup, Abdunum Raylı Maarif Nazareti bilen birlikte kanunçılık təşviq tərbiyesi asası katlam səpiri paliyetini kanat yaydırıp, oqutqıcı, oqıqıcıla və ata anlağa 400 meydandan artıq kanunçılık dərisi ötdi. Hər qaysi oblas, Şəhərlik şöbə təftiş məhkəmələri, əsasi qatlam təftiş məhkəmələri qoramığı yetmigənlərini təftiş qilish danlıq markalarını faal yetişdirib, qar laylısı, yıldızlarını çaxnatış, qalıb davası, ot yurtidiki üzüm köçüdə qatarlıq bir qədər zor təsir küçüge igə qoramığı yetmigənlərini təftiş qilish danlıq markalarını barlıq kəltürdü. Sancı Xüyzu Abdunum Oblas Xalıq Təftiş Məhkəmisi qoramığı yetmigənlərini qoğdaş, Cinayetki çetiladığan qoramığı yetmigenlerini tekşürüş, yardım veriş, terbiyeleşini baş temi kılıp, süratki algan mikrofilm Ali Xalıq Teptiş Mahkemesinin 2023 yıllık teptiş hizmetindeki münevver tarqıtış küçüge iye eser bulup bahalandı.
2: Yaşla ösmürlerge bolgan kanunçılık terbiyesini hakiki küçeytiş üçün yakınki yıllardım yan Şincan'ki teptiş organları kanunçılık hizmetiki mesul muavın mektep mudurlarının vazifesini emeli ada kılışıga zor küçüklen türtke bolup otura başlangıç mekteplerinin kanunçılık hizmetiki mesul muavın müdürlüğünü üstüge algan teptiş hadımlarını karıtmalıkı bolgan halda Cumhua milleti ortak gevdisi inanı müstehkemleş. Okuguçlarının bozak kılışının adını iliş, tor bir hatarlıkı katarlık baş timilanı çördep, dilo arkalık kanunu çüşendiriş bilen hem Türk'e sual cevabını birleştiriş.

0: تقلیدی سوت، قانونچلیق، مناظره مسابقسی قطارلیق شکللرنی قونولوب، قانون ساواتلارنی عمومیلاشتیریش فعالیتینی قانات یایدوردی. همده مکتب بیخطرلیگینی تیزلشگه فعال قاتنیشیب، آلاقیدار مسئلهلرنی تیزیتیش، عملیلاشتیریشگه تورتکی بولدی. 2019 yılından bu yan kanunçılık hizmetindeki mesul muavin mektep müdürleri cemi 9598 meydan kıtım kanunçılıkın mekteplerine kirgizişini kanat yaydırdı. Bu 8 milyon 900 bin adam kıtımının artık okutucu okuyucunu kapladı.
1: Şincan'daki her derecelik teptiş organları cemiyet kollaş sistemisi kuruluşunu küçeytip, Komünistik Yaşları İttifakı, Ayalar Birleşmesi, Halk İşleri Katarlık Tarmaklar ve İctimai Hizmet Teşkilatları, Psikikilik Meslehet Beriş Aparatları Katarlık Kesbi Güçler bilen pahalı hemkarlaşıp, hükümet mulazmetini seytiveliş. Hemkarlık bazısı kuruş Katarlık usullar arkalık cemiyet hizmetçisi, psikik meslehetçisi, adukat Katarlıklarını, cemiyet tekşürüş, şertlik eyipli meslekini nazaret kılıp tekşürüş, psikikilik bahalaş, gamhurlu kılış, yardım beriş, yüleş ve kanun yardımı Katarlık hizmetlerge katnışkı celip kıldı. Mahalle, ictimai teşkilat, karxanalar bilen hemkarlaşıp, qoramğa yetmegenlerini közdüş, qoğdaş bazısı qurup, cinayetki çetilgan qoramğa yetmegenlerini vaqtlıq halıdın xəbər eliş, hərəkətini tüzəş, maharet cəhətin tərbiyələş qatarlıq mülazimətlər bilen təminləb, ulanın cəmiyyətki qayıtıp gelişigə yardım verdi.
0: Qoramığı yetmegenlerini tettiş kiliş dil olurunun becirliş ehvalığı birleştirip, Şincan'daki her dercilik tettiş organları, dil onun arkasındaki çonkur katlanlık cemiyetini tüzeş meselelerini tahlil kılıp, alakadar tarmak sahalarda saklanan başkuruştaki yoçuk ve meselelerine vaxtıda teptiş teklifi verdi. Hem tüzetişinin emelilişçiliği heydekçiliği kılıp, hem karlaşıp tüzeşini işkaşırdı. Şunun bilen bile, hükümet tarmakları, amüvi teşkilatlar bilen bulgan hemkarlık ve maslaşışını küçeytip, koramağı yetmegenlerinin kanunluk, hukuk, menfaatiki ziyan yetküzüdüğün, kanunluğu hılap cinayet yip kuşunu ötküzüp bir iş doğrusu da ortak tonuş hasıl kılıp, koramağı yetmegenlerinin ösüp yeteliş muhitini sıcıl yakşılap, koramağı yetmegenlerinin sağlam ösüp yetelişi üçün kanunçılık muhafizet küllikini berpa kıldı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurç Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını eskertiyor.
3: Tamak ne ilmi buyrutup, sağlam uzuklana ili. Tamak ne pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İhsatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ne, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla Türk ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamak ne ilmi buyrutup, sağlam uzuklanaylı. Tamak ne pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İhsatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ne, emmimiz özümüzden başlaylı.
1: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

0: Bilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde ilan taksi yolcunu zehimlendirdi. Sodiger 120 min yen tölem töledi degen dilo misalini diktinlağı sunumuz. 2024 yılı 10. ayda Çöçek şehri ahalisi Wang Beibei malum soda kötüsüden ötüp ketivatkanda buran uçurtup çürüvetken malum soda sarayının ilan taksi tiyip ketip bas ve on közü zehimlengen. O şu caydaki doktorhanada davalanğandan keyin başka ülkedeki doktorhanaga yetkilip davalanğan bağlaş arqalıq 10-nji derecelik meyip dep bekitilgen. İş yüz bergenden keyin Wang Beibei malum soda sarayını ilan taxtasının egesi ve baş qurğuçısı boluş süpüti bilen bexatarlıkni kapalatlandırış mecburiyetini ada kılmağan dep qarap malum soda sarayının özge meyiplik tölem pulu davalanış xarajati yatak haqqi qatnaş haqqi qatarlıqlarını tölep berişini teşebbüs kılgan.
0: Ma'lum soda sarayı boranın ilan taxtasını uçurtup düşürüp etişi aldın mölçerligil bolmaydigan tasaddibi vaqe. Elan taxtisi puxta orındılmağan. Elan şirketi asaslıq javapkarlıqni üstüge elişi kerek dep qarğan. Hem de iş yüz bergenden keyin aktıp kutquzuş mecburiyetini ada kılğanlıqını Wang Beibei'nin şu jaydiki doktorxananın maqullığını almay turup başka doktorxanağa yetkilip davalanğanlıqı ziyanni kengaytıp etkenlik bolup soda sarayı qatnaş haqqı yataq tamaq haqqını üstüge almaydı kallıqını, onun üstüge zahmilniş ahvalını, bahalaşını, Wang Beibei'nin öz aldığı havalı kılgallıqını, soda sarayının bu bahalaş neticesini etirap kılmaydı kallıqını etkan.
1: 2025 yılı 8. ayda Wang Beibei Çöçek şehirlik halk sot mahkemesine dava kılıp, malum soda sarayı ticaretçisinin türlük zeyni üçün 150 min yenin köprek tölem berişini talep kılgan. Sot mahkemesi sot kılıp, mundaq dep qarağan. Jumhua Xalq Jumhuriyetining haq talab qonun dasturining 1165-chi moddasida xatolik o'tkazib, boshqalarning haq talab huquq manfaatiga ziyon yetkizgan harakat egalari huquqi chekilish javobgarligini ustiga elishi kerak. Qonundagi belgilimi bo'yicha xatoligi bor deb qaralgan harakat egasi o'zining xatolik o'tkazmaganligini isbotlab bera olmasa, huquqi chekilish javobgarligini ustiga elishi kerak deb belgilangan. Şunun bilen bile hak talep kanun desturunun 1253. maddesi de imaret, kurulma ya ki başka eslehele ve onunki ornatmala, asmala acırap getip, şüp getip başkalağa ziyan yetküzgende iqidar başkurguçi ya ki işletküçi özülük hatalık yokluğunu ispatlap birelmese hukuku çekiliş cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. İgidar başkurguçi ya ki işletküçi tölep bulgan dinkin başka cevapkar çıkıp kalsa başka cevapkardın tölete verilişka hukukluk da belgilengen.
0: Bu diloda malum soda sarayı igidarlık kılguçi ve başkurguçi bolu süpüti bilen elan tahtısının bexatarlıkini yakşı qoğdımıgan. Bexatarlık yoşurun xaupi mevcut bolup elan tahtısı boranın təsirde tüşüp getip Wang Beibei'ni zahmilendirgen. Ma'lum soda sarayının bu oqibatning kelib chiqishida xatolik bor. Shunga bu qitimqi hodisada to'liq javobgarlikni ustiga olishi kerak. Wang Beibei ma'lum soda sarayini bu qitimqi huquqi chekilishda asosiy gavdalik to'lam javobgarlikni ustiga olishni tashabbus qilib, e'lon sherkiti ustidan da'vo qilmagan. Ma'lum soda sarayi agar e'lon sherkitida bu qitimqi hodisada xatolik bor deb qarasa, to'lam majburiyatini ada qilgandan keyin ayrım dava kılısı boludu.
1: Birinci, sot kılıkçı sot mahkemesi malum soda sarayını Wang Beibei'nin 150 min yenin artık türlük ziyanını üstüge eliş doğrusu da hüküm çıkargan. Malum soda sarayı bununla kayıl bulmayı Tarbağatay vilayetlik otra halk sot mahkemesine narazılık arzı sunan. Sotçi köp qatim murassa qilgandan keyin ikki taraf kelishib ma'lum soda sarayi Wang Beibei'nin 120 min yen turlik ziyanini to'lab bergan. Sotçi mundaq eskertdi. Kütülmegen işinin yüz verişi tasadibiylik. Lekin sırtki ilan taktisi, hava tenşigüşünün sırtki aparati katarlık asma nerslerinin ilgisi ya ki başkurgucisi karallik tekşürüp remont kılıp müstehkemlep, naçar havaraydın burun yoşurun hayatını retke turguzup tekşürüp, asraş hatirisini saklap, acırap ketiş, çüşüp ketiş sebebedin başkılağı ziyan yetküzüp, tölem cevap karlıkını üstüge eylişidin saklanışı gerek.
0: Programının torda hem törtkü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden mi mesele soraydıgan kanun meseleleriniz bulsa, Solution aboneciler terminalını çürüp programıda hem törtkü bulup söz kaldırsanız buludu. Programının teximi köp esil mezmulları Solution aboneciler terminalıda. Eğer kanun meseleleri hakkında mesele sormakçı bulsanız da oyun aptisini çürüp, başbettin Gülişo Şincan, yani Gülinin Şincan hikayesi namıdaki de oyun numarını koşup elip söz kaldırıp, biz bile hem törtkü bulsanız mı buludu. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Gençler ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsü selindiğen köp kabatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışçıydı, amı ve kölümü küçük, paydını çıkıp olduğun kölümü çok. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianshan 1. numarlık turalgı rayını makallaştı. Tianshan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip sken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tügütüldü.
1: İşki uğrulaştırış mulazımtıda suallığa cevap verildü.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göre alaysız.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba?
2: Yokluğumudun üstünüz, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilen has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bile alaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın danlı hriyasetçileri bivası görsüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezellik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günlük gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televizyon Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rendarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serhil mezmulladın huzurunun.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
5: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
5: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
6: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısını ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
5: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
5: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.

0: Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat, buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
0: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam kartiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 21 dan 29 Selsiy gradusgacha. Altayda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 14 dan 29 Selsiy gradusgacha. Chechakda havo ochiq. Temperatura 17 dan 34 Selsiy gradusgacha. Qoljada havo ochiq. Temperatura 16 dan 31 Selsiy gradusgacha. Bortlada havo ochiq. Temperatura 18 dan 34 Selsiy gradusgacha. Qaramayda havo ochiq. Temperatura 25 dan 34 Selsiy gradusgacha. Qo'ytinda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 20 dan 35 Selsiy gradusgacha. Shahanda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 19 dan 33 Selsiy gradusgacha. Sanjida hava bulutluq, temperatura 21 dan 32 Selsiy gradusgacha. Qomilda hava ochiq, temperatura 20 dan 36 Selsiy gradusgacha. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28 dan 41 Selsiy gradusgacha. Korlada hava bulutluq, temperatura 23 dan 34 Selsiy gradusgacha. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 17 dan 30 Selsiy gradusgacha. Atışda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 16 dan 31 Selsiy gradusgacha. Qashqarda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 17 dan 31 Selsiy gradusgacha. Xotanda hava uçuk. Temperatura 21 dan 29 Selsiy gradusgacha. Urumchida hava bulutli bulup keyin ochiladı. Temperatura 21 dan 29 Selsiy gradusgacha bo'ladi. 3 bal shamol chiqadi.

0: Hırvatik Radyo'dan Uçula. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Pırak Programısına alınışlanan karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tümendeki mezmunları da alınış birimiz.
1: Gülünüm atkan yezikentlerge nazar sahibimizde Altay şehrinin lastiği yezisindeki yerlik kızıl güllerden 5 gülü içildi. Yansar Nahiyyası'nın şehir yesisi de Candu'dan Mol Hosul elindi degen mezmunlarını anlatımız.

0: Haltes pech ma hir zir seypimiz de manas naisiz ki dihkan Wang Fin Shui Jo Ben arqlıq yez kentlerden bəqtlik yan turmuş melodiyasin yanratdi. Xinjiang, Rumyao, Dingxian, dihkançılıq, çarvıçılıq, pen teknik çekişirkti məsulatlarının yanılıqını saqlaşta əpçil çar kolunu kala koy göyüşünü Xinjiang sırtıda bazarı tapquzdi digən məzmunlar dihkanladı boludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde. Şincan yezi iyiliki yeza dehqallar akıllar ambri tətqiqat merkezi yopuq eçip kuruldu. Qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anlı uçurlar. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı Solution abunçlar terimini aldırmaz kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıqlı buludu. Hem de dehqallar programımızın təpsili məzmunları da bulsun.

0: Radyoan uçla bugünkü gülüm otkun yazı kentlerine nazar sayıpımızda Altay şehirde östürülgen ettirgüler hakkında sözler birimiz.
1: Baş yazdaki Altay'da tağları yeşillik dolup, hem yer güllerge pörkengen yedi. Altay şehrinin lastiği yazısıdaki Celin ülkesinin Şincan'a neşallık yardan beriş, zamanevi yazı ilgili körgesme baktısı da Altay Şingir Biopen Teknik Çeklik Şirketi'nin ettirgül östürüş parnikleri girelişip getgen bulup, parnik içi de retlik gül kırları katmıkat sozulgan idi. İşçiler ettirgül mayışsı tike vatattı.
0: Latiste yazı parti komitetinin azası teşvikat eğitim mübarek nur cemiz mundak dedi. Yazımızdan su menbesi mol katmış kolaylık, esterli kökta teriş en anısı ba. Bırak uzaktan buyan bir lıkıl kökta teriş tuprakın ünümdarlık yetersiz buluşunu olsalın o tüvelleyip geçişini keltirip çıkardı. Yardım paylaş ünümünü mu yanımı östürüş için bu yıl biz ekologiye baylıkı, coğrafiyelik, rayon, orni ve yezgilik eserleri özellikimizin toluk çağrıya kıldırıp kesme ettirgül östürüş türünü kırgızdık.
1: Tür mesulü Cao Tayfu tonuşturup mundak dedi. Nöbette bizden 10 parnikimiz var. Altay'nın evzel tabii şaraitiga tayinip zamanevi terikçilik teknikasını kirgizip Gao Yuanhong, Aisha, Dai Anna, Zixia, Shenzi qatarlıq bazarı içtik köp xil ettirgül sortlarını köngül qoyup tanlap yetiştirdik. Her yili 3-4 qetim üzüş, üzüş mezgilide könige 10 000 tal üzüş boyunca hesaplığında bazının yıllık mahsulat miqdarı 2 milyon talğı yetidi. Yıllık setiş kirimi 4 milyon yuandan aşıdı.
0: Lasti Yazı Parti Komitetinin azası teşvikat heyeti mübarek mundak dedi. Tür kentki 7 ammının ışkı oranlaşıp kirimini aşırışkı Türk bulabla kalma yana yer obrotudun payda taksimlaş arkalık 29 ayının yıllık kirimini 84 milyon yuandan aşırışkı Türk buldu.
1: Tür mesulü Cao Tayfu mundak bildirdi. Keyinki qadamda terikçilik endişesini davamlıq əlalaşdırıb, gül giyah turlarını beytib, avamının yeni gül istimali iqimiga yıqından əgişib, xas gül giyah kəsbini köngül qoyub, yaxşı işləb, xuşburaq ətirgül arqılıq, xas yezi iyilikinin tərəqqiyatıqa törtkü bulub, Şimali Şincandaki kiçik şəhərdə güllərinin uxşedini ətrapqı tarqıtımız.
0: Ettirgül östürüp 5 gülü içildi. Bu lastiği yazısının güzellik iqtisadı arkalık amının 5 yıl küçü karğalıqı yazı kentlerini güllendirişki Türkü bolğalıqının haqiqi kartinisi. Altay Kuntaşoğlu'nun 0 kilometrelik başlanış noktası bolğan cay bulu üstü bilen lastiği yazısı yana şehir etrafıdaki arka huylu güllükü. 2025 yılı Altay Kuntaşoğlu katlanış başlanışı lastiği yazısıga mislisiz terakiyat porusu delip geldi.
1: Eqim miqdari paydası aldı da lastik yesi partiya kuruluşu, mədəniyyət sayahat, kəsib birləşdirilgən tərəqiyyat əndiyisi də çın durub, yesi ilgiliki mədəniyyət sayahatının çoğunqur yoğuruluşunu puxta alğı sılcıddı. Bir tərəbdən Səhra Aramqahi ailevi mihman xana, dalada qonuş lagiri qatarlıq, kəsib palıdını təşviq qiliş, kenaytis salmıqını sicil zoraydıb, sayahat

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбет тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбет тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Radyo anlayıcılar gülünü atkın yazı kentlerine nazar seyipimizin dağımlaştırmız. Baş yaz mezgilde meyve çebi kök tatlar mol usul pesinin kütü aldı. Bu işki günde Yensar Nayısı'nın şehir yesi Pavan Yerik kentte de teyirilgan egin parniklardaki can dolar arka arka dedin piş bazarga söylendi. Parnik içi yeşillik pürkendi can dolar şahları tolgan yeri. Dehkalar teyirikçilik mezgilini çıngı tutup üzüp ayırıp setip Etiz ирик башларда мол усул манзарасы намаян болган иде.
2: Якында Паван ирик кентинин аслихалык язы ийгилиги терикчилик базасына киргенде агми парниклар ратлик тизилган болуп, парниктеги шахлары бек барахсан өскен. Яп яшил юмран жандууларны шахлар көтөрөлмөй калган иде. Терикчи Исмаил Эркин парниклар арасында мокедек өтүшүп Pişkan jandularını əpçellik bilen üzüp, enchike türge ayırıp bağlap, avtomobilga qaçılap setişni kütövat attı.
1: İsmail Mundaq dedi. Bu yıl hava klimat muvafiq boldı. Onun üstüge daimlik qana teydirilgan etis pärbişi yetekçilik qoşulup ailemizdin ägmi parniki jandularının özü ähvali adetten taşqılı yaxşı boldı. Jandor bazarga silingandan keyin setiş yolu ravan boldı. Jandor üzüş mezgili küzgeçi davamlaşadı.
2: İnçikiləşkən yezi iyigilik texnikisi mülazımıdı, ziraətlərinin usulunu muqimlaşdırış, süpütünü östürüşünün küşlük teriki. Əsihəlik yezi iyigilikinin ələ süpətlik yuqru usulluq buluşuna kapalətlə qalış üçün, Pavan İyirik kənti yezi iyigilik texniklərini davamlıq etizgi berib, parnikka kirişki təşkilləb, maysa yetiştürüş, Köçürüp tikiş, çataş, ilmi oğutlaş, kesellik ve haşarat ziyinanın yeşil aldını iyiliş, tizgilleş qatarlıq açıqışlıq alqılarını çöğürdüp, bütün ceryallıq yetekçilikini kanat yaydırıp, dehqallarının terikçilikdiki qiyin meselelerini dəlcayda əl qılıp, jandudun mol hosul iyiliş texniki tosqını her tərəplime mustahkemləp, dehqallarının köylemleştirip, terikçilik qiliş işenci ve aktiplikini ünümlük urğutdi.
1: Terikçi İsmail Mundaq dedi. Bultur men 3 ägmi parnikte jandoo terdim. Her birden 4000 yendin artık kirim kıldım. Bu yıl külemini kengaytip 5 parnikki terdim. Nöbette jandoolarının emis bazarga silindi. Hazırkı bazar ähvalığı birleştirgende 20000 yendin artık kirim kılışı mümkin.
2: Ala süpetlik jandoolarını etizlardan çıkarış. Yakşı bahada setiş üçün kent ahaliler komiteti setiveliş sodigarları. Soda saray, talla bazarları, hem yezi iyigilik mahsulatları bazarları bilen paal udullaşıp, muqim yukarı ünümlük bolgan işlep çıkırı setişini udullaştırı süpsiye perpa kılıp, uzak müddetlik belgelengen noktada setiveliş, hemkarlık mekanizmi urnutup, yezi iyigilik mahsulatlarını işlep çıkırış, setiş yep halkısını ravallaştırıp, ala süpetlik köktatlarını etislardan çıkırıp, yakşı bahata sattı. Көктат топ сетіс содігірі Асымгүл Әнвер Мұндақ деді. Бұ ерді терілған көктатларының көрініш жарайлық сүпті әла. Біз күніге отыры хесап білән ішкі тонны әтрапыда жаңду сетіп алымыз. Бұ ел омуми сетівеліш мектарының 500 тонны әтрапыда болышы мөлчерленді. Кейін кәмп білән ұзақ мұттәтлік мұқим әмкарлық мұнасивете орнытып, еңсарының көктатларыны давамлық түркімләп сетіп алымыз.

0: Ma yakın nazm etiş arqılıq yurtdakı özgürüşlərini bayan qılıb partiyanın xalqın nəp yetküzüş yaxşı siyasətini mədihilədi. Bu xil çıng turuşunun arqısıdakı japa müşaqqat və töləgən bədəllərini kişilər anca bilib getməydi.
1: Wang Fengxuan uyğa kirgəndə boy mədəni manas nomlu köybəni könül qoyub Meşk kılıp, güzel yurt beklik sancı umumi halk salabıtı nama yakılış musabıksından Manas şöbü musabık rayındaki kayıtı musabıkı git ayarlı kılvat attı.
0: Bazar derecelik tallaş arkalık Wang Fengxue üzüp çıkıp Manas musabık rayonunun kayıtı musabıksıge muvaffakiyetlik kirdi. Wang Fengxue 1952 yılı doğulgan. Yaş vaqtida u naqshi etishni intayin yaxshi ko'radi. Lekin madaniyat saviyasi bir qadar tovan bo'lgachqa naqshi etish yo'li amalsiz uzilib qolgan edi. Lekin adabiyot san'atning urqi izchil uning qalbining cho'nqur qitida saqlanib keldi. 2016 yili shu yili 64 yoshga kirgan Wang Fengxue nol asosdan boshlab Kuyban ögünüşünü başlap, tuncuk etim, cübenni kuluğu elip, icadiyet, oyun koyuş yoluğu menip, o da 10 yıl devamlaştırdı.
1: Kent ahalisi Wang Fengxue mundaq dedi. Hazır partiyanın siyasi şunaq yakşı, bəxtimi bəhrimen bulduk. Kişiler beydi, intayını kuşal bulduk. İntayını ayacalandık. Mən Kuyban'ın uçundaq sözleymen.
0: 10 yıl jarayonida barlıq Kuyban tekstlarini yazışta, o xəbər görüş, turmuşni köstüş, könlədə qayt-qayt fikir yürgüzüş, ağzaki icat qılış tayandı. Hər bir abzas yeni sözlərini o ağzaki bayan qılsa, kelini Li Güymey xətmə-xət xatırləb rətləyiddi. Cümlələri ravan bolmağan, məzmuni muvafiq bolmağan caylarqı yoluqqanda qayt-qayta tüzütüb sılıqlaydı. Bir abzas əsərini yeziş üçün daim nurğun kün oylanaddı. Wang Fengxue'nin kelini Li Güymey mundaq dedi. Bu onun bir xil, iştən sırtqi qızıqışı qodaymın. Yaşınıp qalğanda ya qartı oynamaydı, yani kelib bunu mu qılğılı qoymasaq, yetiş qılmaydı. Daim onun dostları kəlgəndə, Kuyban etişip doyunga məzmun yollaydı. Daim usul oynuşudu. Bu mu bir xil könül etiş usulü?
1: Wang Fengxue hayacanlanan halda özünün yezi kentlerdeki alem kimin özgürüşlerine guvah bolğalıqını etdi. Partiyanın yak siyaseti buhralarını kiyim keçek, yemek içmekten gəm kıldırmayı bayaşat durmuş eriştirdi. O kalbideki minnettarlık hissiyatının hərmisini Kuyban avazıqa aylandır bayan kıldı.
0: Onun mestanesi Wu Jia mundaq dedi. O Kuybanni pek yaxşı etdi. Ravan əm amibab düşünüşlik. Onun sözlügellerinin hemisi etrafımızdaki işler. Yurtumuzdaki yeni özgürüşler bulup nahiti yakımlık anlanıdı. Anlığan sırı yaktırmen.
1: Yeşilin çoğu işine ergeşip Wang Fengxue'nin əz tutuş kabiliyeti tedrici tüvelləb Kuyban icadiyetinin kıyırlık dərizisi bargan sır açtı. Lekin o əzəldin vazgeçişini oylap bakmadı. Boş vaxtlarda Wang Fengxue yani konu dostları bilen Kuyban maharet toğızlı fikir almıştırıp, yurtun yen kıyabeti, devletinin yakı siyasetlerini tekimi köp kişiye eğitip edi.
0: Wang Fengxue 10 yıl kıtır kınıp, iştahat bilen işlep, ilgir keyim bulup, ammağı yakın netçi 10 Kuyban əsrini icat kıldı. Əsrlerinin tali adli satta, ravan bulup, məzmunu da, etrafıdaki küçük işler ve yurtunun tərəqiyatı için közlengen. Köp bölek eserler türlük edebiyat sənət faaliyetlerde mukafatqa erişip kent ahalılarının çoğunkur yaqtırışıqa erişti.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарш алымыз.
1: Radio anlayıcılığı kalçısı 5 mahirleri sahibimizin damlaştığımız hem de köpçülükte Şincan, Rumya, Dingsiyen, Dekmançılık, Çarımçılık, Pen Teknik Çekti Şirketi'nin kalı koyu göçüne kandak kılıp, Şincan sırtıgı satkalı hakkıdı sözlep birimiz.
2: Yakında işlep çıkarı sağıtının başlıkının koludaki Uralmanın içindeki hava terkibi tenşelgen küçük Uralmalık kala koyu göçüne görüp, Şincan, Rumya, Dingsiyen, Dekmançılık, Çarımçılık, Pen Teknik Çekti Şirketi'nin baş direktörü Çinçin hoşal halda mundaq dedi. Şanghaydaki çoğun tüptiki talla bazarlar zakas düşürdü. Bu bir türküm kala koy göşi teximu inçik parçalangan. Tızışka teximu ähmiyet berilgen. Her bir kaptiki göşten sap eğirliği 120 gramdın 150 gram gıcı bolıp, oralmının işçideki ava terkibi tansilip, yeni peti saklanıp, orap kaçılangandın kiyin aviyatsiya arkalık toşuludu. Bundaq məzəlik Şinjan kala qoy göçünün Şanghaydakı istimalçılarının yaqtırışıqı erişidiqallıqıqı işini mən.
1: Yeni pet saqlı səviyyəsini özdürüş üçün Şinjan Rumyav şirketi bultu 1 milyon yuvanın artıq məbləq sınıb, ilğa bulğan burnur otdurluq tonultuş ambırı qurdi. Adetki soğuk saqlaş ambırıda 6 saatdən 8 saat kıca andın yeni kalıp qoy göçünün öldün tüvən 55 silsiyə

Yakında Apurlanıp Yezigilik Peller Akademisi'nin başlamıcılıkta kurulgan Şincan Yezigilik Yezi Dehkallar Akıllar 11 Tetkikat Merkezi resmi yubuk içip kuruldu. Apurlanıp Yezigilik Peller Akademisi bütün akademiyedeki her kaysi tetkikat aparatlarının gücünü biriktirip, aparat tozkunu buzup taşlap, Apurlanıp iç sırtırık hükümet işlep çıkarış, okutuş, tetkikat boyca nüfuzluk güçlerini ken külemde kubul kalıp, Eçbetlegen herkat haltiriki mütehassislar torun berpa kılıp, Şincan'ın memleket bu iç ala süpetlik, dihkancılık, çarmışlık mesulatları mühim teminat bazı berpa kılışını ehli güç triki bilen teminleyir. Bu tetkikat merkezi süpet arkalık ambar kuruş, mekanizm arkalık ambarını güllendiriş, yıllık yaratış arkalık ambarını küçeytişini yadrolu ideya kılıp, Abdurrahman'ın stratejilik tedbir bilen birinci sepnin terakiyat ihtiyacını zic udulaştırıp, bütün Apmuray'ın yezi ilgiliki yezi terakiyatını gördüp aldın köreklik, bözüş karakterlik, yıllık yaratış karakterlik makroluk tetkikatını kanat yaydırıp, dikkatini kesip terakiyatındaki konkret boğunu halet ve teknikini aylandırıp, yeni içtiki en ahırkı bir kilometre meselesini merkezleştirip, ilgar tetkikat kuralı ve usulunu kolunup, aldı bilen cemiyet köyünü bilivatkan emniyet ciddi ihtiyaclık sahalarında tetkikat neticesini tez şekillendirip, tirişip mühim gülünüş, mühim ideye, mühim pen teknikini yığınlık yaratış cedde bösüşünü işe aşırdı.

Şinjan'ın kas yezgilik koşumçu mesulatları karşılanan tez yetküzüş elektronluk soğudu növeç poizi Ürümçü'nün Şiyangi karıp yolu çıktı. Bunun bilen bu yıl Şinjan tümür yol tarmakları tez yetküzüş elektronluk soğudu növeç poizin 135'li mandurdu. Cumbo tümür yolu Ürümçü İdarisi Goroyi Çek Şirketi Yük Transport Bölüm İşlep Çıkırış Bölümü Muavın Bölüm Başlıkı Maçiyan Mondak Tunuşturdu. Tömür yol tarmakları kar leylesi tez toşuş, yepek yolu elektronluk soğudusu nüveç poizinin katmaş sütün öztürüşünü çördüp, yolaçlar poiz şekilde her gün bir nöbet katmaş. Der vakti de yürüyüştün ibaret mukim endizinin kolunup, mal menbesini teşkilleş, nüveç poizinin doğrudu bölümçü zakas kılış, yük kaçlaş çürüşünü teşkilleş katarlı halkların bütün ceryanını küzdüp ve kontrol kılıp, bütün masaplik toşini 36 saat etrafıda kontrol kılıp, der vakti de buluş nispetini 90%'ki yetküzüp, Şinjan'ın kaz yezgilik mensulatlarını toşunun uraban çıkıştın, yokur ünlük katlaşkı özgürüşünü işe aşırdı.

Bir yıl ilgiri tarımda şöyü tekçilikide tetkik kılıp yasalgan Tada Hoyan birinci numurluk suni hemrah Jo Chuan'da muvaffakiyetlik koyup berildi. Orbitada aylınıp atkan bir yıldın boyan nurgun sanlık malumat yetkizilip akıl yezi iyiliki apettin aldın signal beriş tarım deryası vadisinin ekologiyasını gözetip ölçeş katarlık sahelerde dastlabki kademde kullanıldı. Tarım daşı süni hemrah çoğun sallık məlumat mərkizi de çoğun ekranda Tada Huyan 1-ci numur namlıq süni hemrah qaytırgan ən yeni sallık məlumatlar əməli vaqtta ayılınıp duraddı. Tarım daşı uçur kuruluşu şöyəni kombiyotur şesinin müdiri Li Xu mündaq tonuşturdu. Bu sallık məlumatlar kevəz Bağ orman östürüş rayonlarını telcayda soğuruş ve naçar hava rayıdın aldın signal berişke bevastı mulazimet kılıdı. Bu yıl Profesör Li Xu'nun kollektifi süni hemrah təminligen sallık məlumatlarga asasen Cenobi Şincan rayonunun şamal sürüeti, temperaturisi, hava besimi, boşluk tar kılış xeritisini köpləb hasıl kılıp, kurgaq rayonlardaki bostanlıklarının ekologiyasını qoğdaş, yezi iyilikide de soğuruşka ait tədbir belgiləş ve naçar hava rayıdın aldın signal berişini dəlcayda ilmi asas bilen təminlədi. Növbette Süni Hemrah Supası'nın sallık məlumatları Təkli Makan Qumlıqının Qırvikini Qaçağlaş Quruluşunu Güzdüb Ölçəş, Tuyuqsız Yüz Berdiğen Kəlkündün Aldın Signal Beriş, Derya Yolunu Güzdüb Ölçəş Qatarlıqlarda Qollunulmaqda.

Sevimli küçük dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Gülğünçiler programmasını yaqtırıp anlaşınlarını karşalımız. Programımız yine Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqu, Sılhuşitin abonucular terminalı da mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt ilgirki programmalarını anlıqılı boludu. Tekimi köp mezmunlarını anlamakçı bolsanla, atanınlarının hemraqlıqıdan Sılhuşitin abonucular terminalını çüşürüp anlasanla boludu. Mən Riya Satçadanla Hamide Qiyum. Mektep içi sırtıda. Küçük dostlar, yakında Ürümçi şehrinin 2026 yıllık mecburi ma'arifi basqıçıdaki mekteplerge okuguchi qabul qilish şartı resmi ilan qilindi. Başlangıç mektepki kiriş şartı.

0: dostlar. Bu sahibimizde Tonglatqudagi qutiliq qitiqning siri degan temada to'xtalib o'tdimiz. Kichik dostlar, bayis etib olgan qitiq qoyuq siliq edi. Xuddi meva uyutmasi o'xshaydi. Lekin og'zini ichib bir necha yutum ichibla darhol ichib etmay, birdandan keyin berib qarasak, qitiq nemishqa suyuqlashib qoladi. Hatto azroq suluq bo'lib qoladi. Buning sababi nima? Bugun bunun arkasındaki ilim pen sırları üstüne toxtalıp ötümüz. Qitiq nemişqa əslidin qoyuq boludu? Qitiq sütke, süt kislatası bakteriyası qoşulup, içtilip yasılıdı. Süt kislata bakteriyası xuddi bir top işcan kiçik işçilarga oxşaydı. Ola sütteki süt şekerini süt kislatasıqa aylandırıdı. Süt kislatağı aylansa, içindeki aksınla asta-asta bir-birge yepişip, nurgun strolog kiçik torlarını hasıl kılıdı. Bu kiçik torla sütteki suni saklayalaydı. Qitiq yumuşak, budingi oxşaş yilim haletki kilidi. Biz onu yilim dep ataymız. Lekin, ağzını içibetsinizle sırtki dünya kırıdı. Hava kırıdı. Havada köz bilen körgülü bolmaydıgan, sansızlıgan kiçik mikro jallıqla ba. Qitiq yeşini yaxşı körüdüğen içtko zembroğe ve başkı zembroğla laylap kırıdı. Ula süt kislata bakteriyası oxşumaydı. Süt kislata bakteriyası tonglatquda naydi asta hareket kılıdı. Başkı zembroğla azraq sıx muhitta naydi jallanıp, enzim dap atılıdıgan. Bu enzimla hareket kelsila, aksıldın yasalgan kiçik torlarını çoğup taşlaydı. Tor boşap kalsıla su çıkıp gedidu. Qitiq tabila suyuq boludu, hatta suğu oxşaş süt aksılını körgülü boludu. Texim o kızıqarlıqı şoki, siz ağızını içip yan yepip koysanız ya ki koşuq bilen usup yegende, şölge ya ki koşuqtaki arlaşma bakteriyalarını mu elip kırıdu. Bu qitiqning suyuqlaşış süratini zor derecede tezildidu. Ondaqta qitiqni qoyuqlaştırışqa amal ba mu? Ameliyatta bolmaydı. Eğer o kiçik tor sökü bitilse, qaytı çaplaşmaydı. Şuna en yaxşı usul, aşkandın keyin amal ba tezraq içi biteş ya ki içi bolalmasa, ağzını çın yepip derhal tonglat qoğu silip qoyuş. Sırtta bek uzun qoymasıq gerek. Onundan başqa qitiqnin özü de mesele yok. Onun suyuqlaşıp ketişi pekat kurulmasının buzğunçılığı uçurğalıqıdan boludu. Herkes mu buzulup kalğalıqıdan emez. Bırak, eğer çüçümel pırak teximi küçüyüp kesse, ya ki sırtkı yüzüde köpikçe ve galide ren bolsa, ondaqta rastıla buzulup kalğan boluşu mümkün. İşkili bolmaydı. Bugünkü mahbiyatlik muşu yergeci bolsun, kiler qitim qitiq şikende pahırlengen halda atanızga qitiqnin nem üçün suyuqlaşıp ketidiganlığını bilmen desiniz boludu. Esinizde bolsun, köprak kol silip işlen, köprak kalı işledin. İlim pen bizden yenimizde.
1: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesine selindigan köp kabatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, Күн нуры яхшы чүйдү. Аммавий көлөмө кичик. Пайдаланышка болгон көлөмө чоң. Шердун гүлдүк мехман сарайы Тяньшан 1-чи номерлук туралгуу районуна макаллашты. Тяньшан 1-чи номерлук туралгуусунун үй сетиш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Йохал үй жай чаклык şirketинин жаңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 465 0102 00125.
0: Sevimli küçük dostlar yukarıda, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Gül Gönçüler programısı boyunca anlatış bedo.

Eğimi köp mezmunlarını anlamakçı bolsanla, atan anlarının hemraklığıda Slow Shitting abonucuyla terminalımızını çürüp anlısanla buludu. Programımızını yaktırıp anlığınınla rahmet. Dikkatinle devamlı ustansımızın anlatılış aldığı durgan başka programları da bolsun.

0: Egeşip, Maskadem'de pilallap, Maskadem'de kuruluş elip bardı. Kaşkar Çoğun Bazırı'nın baş direktörü Mehmet Can Tohti mındaktını. Sayacılar kadimi şehrini ayınıp bulup, derya boyudaki asmi yolunu boylap, bivasta bizden bu yerge kelalaydı. Kaşkar Çoğun Bazırı'nı kelevatkan sayacılar ve ticaret somisi mülçerimizden xeylila eşip getdi.
1: Әмде аптаным районымыздыкы 16 шәһәрнең ава райдан мәгълүмат беребез. Үрүмчедә ава булытлык, температура 21-дан 33 Цельсий градусыгача. Алтайда ава булытлык булып кейин ачылды. Температура 16-дан 32 Цельсий градусыгача. Чөлчәктә ава учык, температура 17-дан 35 Цельсий градусыгача. Гулҗыда ава учык, температура 17-дан 33 Цельсий градусыгача. Ortalada hava uçuk temperatura 19'dan 37 Celsius gradus kçe. Karmayda hava uçuk temperatura 25'dan 37 Celsius gradus kçe. Kuytunda hava bulutluk bulup keyin açılıdı. Temperatura 21'dan 37 Celsius gradus kçe. Şihanzda hava uçuk temperatura 19'dan 37 Celsius gradus kçe. Sancıda hava bulutluk temperatura 20'dan 36 Celsius gradus kçe. Qumulda hava uçuk temperatura 19'dan 36 Celsius gradus kçe. Turpanda hava bulutluk temperatura 30'dan 42 Celsius gradus kçe. Korulda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 21'dan 34 Celsius gradus kçe. Aqsuda hava bulutluk temperatura 16'dan 33 Celsius gradus kçe. Açta hava uçuk bulup keyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 17'dan 32 Celsius gradus kçe. Qashqarda hava ochiq bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 17'dan 32 Celsius gradusgacha. Xotanda hava ochiq, temperatura 18'dan 30 Celsius gradusgacha. Urumchida hava bulutli, temperatura 21'dan 33 Celsius gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimki programimizning tarjimonlari Mehray Osman, Amina Nurahmat, Wang Suji, muharriri Madina Mardan, Muhammad Aval, mas'ul muharriri Zulqumar Qurban, diktorlari Batigul Masum bilan Nazim Muxlis. Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Slushating abonchilar terminalini tushirsangiz, texnik ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Naqşı Musika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Ozuq. Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga tolğan sənət səhnisi programısı arqılıq. Qalbanlağa huzur beğişləş istikdə mikrofon aldığa təyər boldum. Əmdiki minutlarda bugünkü programımız qorulaşdırılğan ən güzel köyləni huzurunlağı sunumuz. Mən Riyasatçı Hamida Qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilen köngül aramınlağı sunadığınımız bu Çınar Egiz Çınar namlıq naqşa Qeni Bahra ağaysılı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə qol tərləş kəsli deyilən nəmə, davalığılı bulamdı deyilən xəbər diqqətinizdə bulundu. Siz iki qolunuzun gün boyu höl olub getişinin qancılıq avarcılıq, qancılıq uğaysızlandırdığını təsəvvür qıla alamısınız. Bu haqda 25 yaşlıq Aygül çoğqur təsiratqa iyə. Biroq yaqinda bir ko'krak tashqi kasalliklar operatsiyasi uni ikki qo'li doim tarlaydigan qiyinchilikdan qutuldirdi. Xi'an qatnashda shus qarmoqidagi 2-chi doktorxona Shenjang doktorxonasi ko'krak tashqi kasalliklar bo'limining mas'uli Go Rui uni ko'krak bo'shlig'i ayniki orqali ikki taraf 3-chi ko'krak simpatik nerv zanjirini kesib elevitish operatsiyasi qildi. Bu xil operasiya bu doktorxonaning tunji qo'l tarlash kesilini mikro zaxmlik operasiya qilib davolishi. Aygul o'zining turmushda yo'liqqan o'ngaysizliklarni tasvirlab mundaq dedi. Boshqalar bilan qo'l elishib ko'rishganda boshqalar o'zini tortatdi. Kompyuter ishlatganda knopka taxtasi o'l bo'lib ketatdi. Xat yozganda qog'oz o'l bo'lib ketgachga xatlar tutuq bo'lib qoladi. Barmoq izi qulpini ochganda doim farq etalmaslik sababidan ogohlantiruv signali beradi. Davolash tekshirishiga birlashtirib, mudir Goryoy kollektivi Oygulga ikki taraf birlamchi ig'ir darajadagi qo'l tarlash kesligiga giriptar bo'lgan deb diagnoz qo'ydi. Goryoy tonishtirib mundaq dedi. Qo'l tarlash kesli bir xil doim ko'riladigan qo'l ko'p tarlaydigan kasallik bo'lib, ko'krak simpatik nervisining ziyoda hayajonlanishidan kelib chiqadi. Yoshlar o'smirlarda ko'p ko'riladi. Kasallik alomati olqon ko'p tarlaydi. Ig'ir darajadagi qo'l tarlash kesli bemorning turmush, o'g'inish va ijtimoiy aloqasiga ko'rinarli ta'sir ko'rsatadi. Hatto o'zini kamsitish, tashvishlanish qatorliq psixikalik azoblarni keltirib chiqardi. Operatsiya jarayonida Goryoy ikki tarafdagi qo'ltiq oldi sepidagi 3-chi qovurg'a orliqidan kichik ig'iz ichib, ko'krak bo'shlig'i aynikiga kirgizib, o'rinni to'g'ri bekitgandan keyin 3-chi ko'krak simpatik nerv zanjirini kesib elibatdi. Shuning bilan birga yon shaxchi yo'lni ko'ydiribatdi. 3-chi ko'krak simpatik nervisi uzilib, 3 sekunddan keyin Aygulning olqinning temperaturasi 1 selsiya gradus o'rlab, olqini qurg'oqlishishga ham ilishga boshladi. Adsa Aygul karvatdan tushib harakat qila oladi. U qurg'oqlishib ketgan qo'llarini ko'rib ham hayajonlandi, ham operatsiyaning darhol unum berganligiga ishongisi kelmadi. Operatsiyadan keyingi 2 kunda Aygul salomatligi asliga kelib, doktorxonadan chiqdi. Mikro zaxmlik ko'krak bo'shlig'i ayniki ko'krak simpatik nerv zanjirini kesib elevitish operatsiyasi qo'l tarlash kesilini yiltizdan davolashdagi oldingi tanlash. Chunki bu operatsiya mikro zaxmlik bo'lib, jarohat izi bo'lmaydi. Bexatar, yuqori unumlik, salomatligini tez asliga keltirgil bo'ladi. Goryoy mundaq dedi. Tunji qo'l tarlash kesli mikro zaxmlik operatsiyasining muvaffaqiyatli bo'lishi Bayniyohu doktorxonasi ko'krak tashqi kasalliklar kollektivining mikro zaxmlik operatsiya texnikasi taraqqiyotidagi yana bir muhim obida. Buningdan keyin kollektivimiz mikro zaxmlik operatsiya texnikasini yanada tadqiq qilib, qo'l tarlash kesligiga giriptar bo'lgan texnik ko'p bemorlarning azobini tugutib, ko'pchilikni o'ziga ishongan holda ikki qo'lini namoyon qilib, salqin turmushdan bahramand bo'lish imkoniyatiga ega qiladi.
1: Shenjang radio televiziya stansiyasi Slow Shooting Atletalning 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'salg'usiz hamroh bo'ladi.
2: Soat 8:20 da Slow Shooting Atletalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi xabar hamrohingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio anglay olasiz, xabar ko'ra olasiz.
3: Soat 9:20 da Slow Shooting Atletalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi safar hamrohingiz. Yo'l ahvolidan, uchirlardan xabardor bo'la olasiz.
2: Saat 11'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki icadiyet hemrayınız, AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 12.20'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki pul tijeş hemrayınız. Juglamı numarını tamak beletik almaştırıp, hem pul tijeysiz hem hatırcan bulsiz.
2: Saat 14'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki turmuş hemrayınız. Slow Shooting Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Slow Shooting Updatalı yardım berdi.
2: Saat 17.20'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Slow Shooting Updatalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
7: Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal

Yok, şekli kapsül. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidir. Bel put teyilip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz toruluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Hürmetli radyo anlıbıçılar. Hem de anlaydığınızla Şincang Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı.
1: Hürmetli radyo anlıbıçılar, yakşı mesele. Şincang Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı'nın alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
2: Ben Riyasetçi Raziye Zırtali.
1: Bu kıtımkı programımızda bundaq məzbulları alınış bir yerimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde Altay şehri, Balbağay yesinin cuğlanma numarını köktatmayısı, köçet ve çocuğa almıştırıştık rıqbetlendiriş mekanizmini icadi yolu koyğalıqı doğrusu sözləp birimiz.
1: Yüksülü vatkan Şincang sahibimizde Şincang Evirgul rayrının 750 kilovoltluq tok yetküzüş besim özgertiş kuruluşunu tunuşturumuz.
2: Yarqın isim sahibimizde 2026 yıllık 2. Türkümdeki Jongo'daki yaxşı kişiler tizimlikige kırgızılgen Şincanlık namzatladın tekliplik namzat Vangrını tonuşturumuz.
1: Programımız yine Şincang Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sulu Şitin abonucular terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı buludu.
0: Şincang'daki yenilikler.
1: Şikimin 26. yıllık Şincang sayahatçılıkının avat peslinin getip gelişige ergişip, Şincang Mereniyet ve Sayahat Nazareti Cungu Sayahat Kooperatifleri Cemiyeti bilen birleşip, 2026 yıllık Şincang'daki namı çıkan sayahat kooperatiflerinin aldınki 10 kooperatifinin tizimlikini ilan kıldı. Şincang Yucun Halkara Sayahat Kooperatifi 99.199 numaralık universal netice bilen birinci orunda mukim turup Şincang boyunca birden bir toluk numar derecesi boyunca bahalanan sayahat kooperatifi bulup kaldı. Bu kıtımkı bahalaş bütün Şincang'daki devlet işçi sayahati, çigradan çıkıp sayahat kılış salahiyetini hazırlayan 217 ticaret asası gevdesini kaplap, Şincang'ı kelgen sayahatçilerini nopozluk seperge çıkış kollanması bilen temillep, töven bahalık kıltak, yoşurun istimal katarlık sayahatki kalaymıkançılıkların ünümlük saklaştığı maksat kıldı.
2: Maytağ Kuça Taş yolu da katnaş başlanışıga ergişip, Şincang'da öz avtomobil sayahatının kızgın dolkunu kötürüldü. Her kaysı cayla medeniyet sayahatının his kılış derecesini özlüksüz östürdü. Şimali Şincang'daki eli Altay Katarlıq caylanın salkın buluş, salkındaş evzellikigi tayınıp yolu koygan otlaqta piyadı meniş, ormanda tədqiqat kılıp ögünüş, yıldızlık asmanda dalıdı konuş Katarlıq türleri. Cenobi Şincang'daki Yopırgı Nahiye Davaköl Menzeri rayonunun yeniden köpeytken Tikuçayr Ayrıplanda Sayılı Kılıç Katarlıq yeni kesip halıdı. Turpan'nın Kumbilan Davalaş Sağlamlıq Boyuç Kütünüşi bütün memleketlik sayahatçilerinin sıcıl yaxtırışıgı erişti.
1: Baş yaz mezgilde Çöçek şehirdeki Çençhuanhu Kölü en güzel mezgilini kütü aldı. Tutaş ketken niluperle bəs-bəsde poreklep içildi. Alren ve kızıl kelgen gül bergeleri katmakat yeşil niluper yopurmaklarına hüsün koşkan bulup, kuyaş nuru da mervayı tek pakıraydı. Meyin şamal sipap ötkende niluperden kuşhedi etrafını bir alattı. Bu yıl Çençhuanhu Kölü'nün su muhiti mukum elalaştı. Su yepinci ösümlükleri tutaş ösüp, su kuşları konup seyli kılıp, belikla teiz sahilde sekirişip, ekologiya sistemisi barğansırı beyiydi. Köl boyudaki yağaç asma yolda sayahatçilerin ayığı üzülmeydi. Şehir ağalları sayahatçiler su boyudaki gül giyahlarını tamaşa kılıp, kademini toxtutup, menziri közütüp, süzük su, yeşil tağ elip kelgen ekologiyalik bəxt saadetini çökmüş sinirdi.
0: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurtumdaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Altay şehri Balbağay yezisinin cuğlanma numarını köktat mayısı, köçet ve çocuğu almıştırıştık rıgbetlendiriş mekanizmini icadi yolu koygallıkı doğrusu da sözlep birimiz. Altay şehrinin Balbağay yezisi cuğlanma numarını köktat mayısı, köçet, çocuğu almıştırıştık rıgbetlendiriş mekanizmini icadi umumlaştırıp, asası katlam idare kılış bilen dikkallanın kırımını aşırışkı yardım verişini ziç birleştirdi. İlgiri kent ahalları yığılgan cuğlanma numarlarını

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şinjan radyo televiziya stansiyası Uygurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hırvatik Radyo Anadolu'cular. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Pırak programısına alışananı karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tümündeki mezmurlarda alış birimiz.
1: Gülünü batkan yezi kentlerge nezer sahibimizde Altay şehrinin lastı yezisindeki yerlik kızıl güllerden 5 gülü içildi. Yansar nahiyesinin şehir yezisi de Candoğdun mol hosul elindi degen mezmurlarını anlattığımız.
0: Kaltız 5 mahir zır sahibimizde Manas nahiyesizki dihkan Van Fenşü Cuban arkalık yezi kentlerden bekliyip yantırmış melodiyesini yanrattı. Şincan, Rumya, Dinşen, Dehkançılık, Çarvıçılık, Pen Teknik Çekişirkti mesulatlarının yanılıkını saklaştı. Əpçil çar kolunu kala koy göğüşünü Şincan sırtıda bazarı tapkızdı. Degen mezmular dehkanladı boludu.
1: Yezi iyiliki yezi dehkallarga ala kadar uçurlar sahibimizde. Şincan yezi iyiliki yezi dehkallar akıllar ambri tətqiqat merkezi yopuk eçip kuruldu. Qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radyo Anadolu. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı Slow Shitting abonçlar terminalı mazgıdemde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıklı buludu. Hem de deyiktiğine programımızın tepsili mezmunları da bulsun.

0: Radyo okuyucular, bugünkü günün vatkın yazı kentlerine nazar sayıpımızda Altay şehirde öztürülgen ettürgüller hakkında sözler birimiz.
1: Baş yazdaki Altay'da tağları yeşillik dolup, hem yer güllerge pörkengen idi. Altay şehrinin lastiği yazısıdaki Celin ülkesinin Şincan'a neşallık yardan beriş, zamanevi yazı ilgilik görgesme baktısı da Altay, Şingir, Biopen Teknik Çeklik Şirketi'nin ettirgül östürüş parnikleri girelişip getgen bulup, parnik işçi de retlik gül kırları katmakat sozulgan idi. İşçiler ettirgül mayısı tiki vatatdi.
0: Latiste yazı parti komitiyetinin azası teşvikat eğiti mübarek nur cimiz mundak dedi. Yazımızın su menbesi mol katmış kolaylık, esterli kökta teriş en anısı ba. Bırak uzaktan bu yan bir lıklı kökte deriş toprakların ünümdarlık yedersiz buluş

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партия. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio Anlıqçılar Qalçız Beyiş Mahirleri Seyipimizin damlaştırımız əmdə köpçülükke Şincan, Rumya, Dingisiyen, Dekmançılık, Çarıpçılık, Pən Teknik Şekli Şirketinin kalıq qoyu göçünə qındaq qılıp, Şincan'ın sırtıqı satqalıq haqqıdı sözləb birimiz.
2: Yakında işləb çıxırı Saudi'nin başlıqının qoludiki Uralmanın işçidiki hava tərkibi tənşəlgən kiçik Uralmalıq Kala qoy göçsini görüb, Şincan Rongyao Dingisiyen Dekmançılık, Çarıpçılık, Pən Teknik Şekli Şirketinin baş direktori Çin Çin xoşal halda mundaq dedi. Şanghaydiki çoğun tüptiki talla bazarlar zakaz düşürdü. Bu bir türküm kala qoy göşi teximu inçik parçalangan. Tızışqa teximu əhmiyyət berilgən. Ər bir qaptiki göşdün sap eğirliqi 120 gramdın 150 gram gıçı bolub, oralmının işçidiki ava tərkibi tənsilib, yeni peti saqlanıb, orap qaçılangandın kiyin aviyatsiya arqalıq toşuludu. Bundaq məsələlik Şincan kala qoy göçünün Şanghaydiki istimalçılarının yaqtırışıqı erişidiqallıqıqı işini mən.
1: Yeni pet saqla səviyyəsini özdürüşdün Şincan Rongyao şirketi bultu 1 milyon yuvanın artıq məbləq sinib, ilğa bulğan burnur otdorluq tolış ambırı qurdi. Adetki soğuk saqlaş ambırıda 6 saatdən 8 saat kicə andın yeni kalıb qoy göçünün öldün tüvən 55 Celsiya gradusqı çürgülü buludu. Burma rotorluk soğuk saklaş ambırdı pekat 2 saatli vakit getirdi. Bu karxananın şu günü soğuğan kala koy güçlü tez yeni pit saklaşını işe aşırdı. Şunu bilen bilen, zavut yeni oralının içindeki hava terkibini tanışıp kaçılaş teknikisi ve işlep çıkış liniyesini kürgüzüp, göç mesulatlarını cazıga çıkarıp yeni pit saklaş vaktini 6 günü uzarttı.
2: Çinçan mundaq dedi. Biz Şincan işçide başlamçılık bilen devlet işçideki çoğun tüptiki talla bazarlarının aldınki uçuda uğraş kaçılaş şekli, tez yeni peti donlatış ve məxsus işletildiğin köpük sandık muz haltısını aviyatsiya arqalıq toşuş qatarlıq toşuş usullarına kollanıp Şincan'dan çıkırıldığın kala koy göçünün yeniliğini en zor derecede saklap sırtkı toşuduk. Bugünkü gündə dövlət işçidiki hər qaysı ölkə, avtonom rayon, bevasitə qaraşlıq şəhərlərdən zakaslar üzülməyə gəlib atıdı.
1: Dövlət işçidiki yaş istimalçı topunu adətəki teğmi yaxşımaslı iş üçün Şincan Rumyav şirkəti yuqur dərclik nəfs kiçik oralmalı yığın göç məsulatlarını bazara saldı. 300 gramdan 500 gram içkililgan tonultup oralgan göç, inçik parçalangan qovurğa, kalı qoy göç yapıraqçısı, Göç kıymız katarlıkların özlük alğan göç mesulatları çoğun soğatlık somkisinin türlerini teğmen mollaştırdı.
2: Ürümçi şehri Şimigo rayonu Çuangbo Cigo kəsiblər bağıtısıga çaylaşkan Şincan Rongyao şirketinin körkəsimiz zalıda çoğun toğralgan yulğun kavab soğatlıqı

0: Ülke 60 rayon bir vasıt karışık şehirdeki ikinci derecelik sodgerler ve elektronluk sod bilen şoğullan uçlarının bir vasıt körüstüp mal bilen təminləyirik. Mesulat süptik kapalatıqış üçün Karxana Ürüm şehrinin Davancan rayonu, Tarbağatay vilayeti, Xıcın Nayez Qatarlıq çaylar bilen 200 min modun art otlaq bərpaqlış kilişimi imzaladı. Her yili her kilogramı bazar bazısının 1-5 mu yukur bağda şu cahiliki bakmışlık çoğun ailelerden eğrılıkı 11 kilogramdan 15 kilogram gıcı olgan net 100 min ayla sübeti koyunu tallab seti alıdı.
1: Çinçan mundaqta onu iştirdi. Bevastı körstüş elektronluk sodu bölgüde məksulatlarımız 4 ayının 3 günü Doin Ham yeni məksulatlar bazarı tizimlikide memleket boyunca 10 orunda turdi. Növette şirket Guangdong Wuhan, Xi'an Qatarlıq çaylarda aldınki ambardın 5-ni qurdi. Bu yıl şirket yana yeni kala qoy göğsini sırtkı toşuqa zor kiş bilen haqiqi kapalatlıq qıladı. 6 ayının ahırda her qaysi ülke avtonom rayon bevasti qaraşlıq şehirlerdeki xeridarlarının etigende bevasti körüstüş üyüde mal zakaz qılıp şu günü tüşte ya ki keşte malını tapşır verilişiğe kapalatlıq qıladı.
0: Çinçan mundaq tidi. Çoğunluğu, cırgu, kesipler, baktisi ve alakadar tarmaklarının zor kısımdan konuşta Boltur 9. ayda şirket ürün şehri yeziklik mesulatlarını pişiklaş ülke körüstüş baktisi türünü muhabbet iltimas kılıp 1 milyon yuan üskünü mükafat yardım pul meblağı geyirişti. Üskünü teknikini yenilab derecesini östürüş, karxananın devlet içi bazırını kena yetiş işençisini texmi aşırdı. Yakında 60 aylık yezi ilgiliki yez nazaratının 2026 yıllık birinci türkündeki Şincan Çitem Yakşı Mesulatlar Elektrolog Suadi Bivazı Körüsüp Setiş Bazısının ilan kılıç tizimliki de Şincan Rumyav Şirketi tizimliki girdi. Çinçan Mundaq dedi. Bunun için biz işlep çıkırılgan cay menbəsini türüştürüşünü yakşı işlep, markalaşkan terakiyat yolu da minip, yeni pit saklaş üner sen itinin dəridisini özlüksüz östürüp, devlet içindeki tor ve tor sırtı bazır boşluğunu yanımı kenar ettimiz.

Yakında Apın Meynup Yezigilik Peller Akademisi'nin başlamçılıkta kurulgan Şincan Yezigilik Yezde Dehkallar Akıllar 11 Tetkikat Merkezi resmi yubuk içip kuruldu. Apın Meynup Yezigilik Peller Akademisi bütün akademiyedeki her kaysi tetkikat aparatlarının gücünü biriktirip, aparat tozkunu bozup taşlap, Apın Meynup İç Sırtilik Hükümet işlep çıkarış, oğutuş, tetkikat boyunca nüfuzluk güçlerini kent külemde kubul kalıp, Ekibetlegen herkat halk diliki mutakasiler torun berpa kılıp, Şincan'ın memleket bu iç ala süpetlik, dikkançılık, çarmışlık mesulatları mühim teminat bazı berpa kılışını ehli güç triki bilen teminleyin. Bu tetkikat merkezi süpet arkalık ambar kuruş, mekanizm arkalık ambarını güllendiriş, yıllık yartış arkalık ambarını küçeytişini yadırılıp ideya kılıp, Abdülmür'ün stratejilik tedbir bilen birinci sepnin terakiyat ihtiyacını zic udullaştırıp, bütün Akmuray'ın yezi ilgiliki yezi terakiyatını gördüp aldın köreklik, bözüş karakterlik, yıllık yaratış karakterlik, makroluk tetkikatını kanat yaydırıp, dikkatini kesip terakiyatındaki konkret boğma halet ve teknikini aylandırıp, yeni içindeki en ahırkı bir kilometr meclisi merkezleştirip, ilgar tetkikat kuralı ve usulunu kolunup, aldı bilen cemiyet kömür bilivatkan emniyet ciddi ihtiyaclık sahalarda tetkikat neticesini tez şekillendirip, tirişip mühim yürünüş, mühim ideye, mühim pen teknikini yığınlık yaratış cadde bösüşünü işe aşırdı.

Yakında Şincan'ın kas, yezgilik koşumçu mesulatları karşılanan tez yetküzüş, elektronluk, soğudu növeç poizi, ürümçinin şiyengi karıp yolu çıktı. Bunun bilen bu yıl Şincan tömür yol tarmakları tez yetküzüş, elektronluk, soğudu növeç poizin 135 liman durdu. Cumbo tömür yolu ürümçü idarısı Goroyi Çek şirketi yük transport bölümü işlep çıkırış bölümü muavin bölüm başlıkı Maçiyan mondak tutuşturdu. Tömür yol tarmakları kar leylesi tez toşuş, yepek yolu elektrolog soğudusu növeç poizden katmaş süptün öztürüşünü çördep, yolaçlar poiz şekilde her gün bir növeç katmaş. Der vakti yürüyüştün ibaret mukim endizinin kolunup, mal menbesini teşkilleş, növeç poizin doğrudu bölümçü zakas kılış, yük kaçlaş çürüşünü teşkilleş katarlı halkların bütün ceryanını küzdüp ve kontrol kılıp, bütün masaplık toşunu 36 saat etrafında kontrol kılıp, der vaktada buluş nispetini 90% ki yetküzüp, Şincan'ın kaz yezgilik mesulatlarını toşunu uğraban çıkıştın, yokur ünlü katlaşık özgürüşünü işe aşırdı.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, MD Abdonom rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdan məlumat dağınıdımız. Örümçüde hava bulutluq bulup geyin etçiladu. Temperatura 21-dən 29 Celsius gradus qıcı. Altayda azraq yamğur yığıp geyin hava etçiladu. Temperatura 14-dən 29 Celsius gradus qıcı. Çöçekte hava uçuq. Temperatura 17-dən 34 Celsius gradus qıcı. Qolcuda hava uçuq. Temperatura 16-dən 31 Celsius gradus qıcı. Bortalada hava uçuk, temperatura 18-dən 34 Celsius gradus qıcı. Qarmayda hava uçuk, temperatura 25-dən 34 Celsius gradus qıcı. Köytündə hava bulutluq bulub keyin açılıdı, temperatura 33 Celsius gradus qıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 21-dən 32 Celsius gradın 33 Celsius gradus qıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 21-dən 32 Celsius gradus qıcı. Qomulda hava uçuq, temperatura 20-dən 36 Celsius gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq.
1: Turxanlılarının bir tutaş diagnoz qoyuş, davalaş ölçümüge tayınıp, bir təkşürüp diagnoz qoyuş kəsbinin qilipleşişiga kapalatlıq qıladı. Orullaşdırış boyuca bir təkşürüş, haqsız kesel körüş günü, hər qaysi doktorxanıla operasiya körsətküçüge uyğun keledigan 10 balını tallab, yakın etraptaki doktorxanığa kirip, operasiya qilishqa oldun tallaydı. Bir tekşürüşte layaqatlı bolgan, qayıp qalgan balalarını 2 yıl içinde türkümge bölüp, operasiya qiladı. Bu tür SPR, CPS, CP, MMA'dan ibaret meni paralıç kesilgi kırıptar bolgan 3 xil adetki taşkı kesellikle operasiyasını öz içiga aladı. Bimar balalarının davalını suğurtısı atjot kılınğandan keyin özü töleydigan xarajatni ammavi menfaat tür mebliği toluq kapalatlandırdı. Bu keselge giriptar bolgan balalarının operasiya qilishqa mas keladigan keselliklerge kesel kördigan mutaxassislar hüküm qiladı. Yardım beriş salahiyetini Şinjan Yaşla Ösmürler Taraqqiyat Fondi Cemiyeti ailesinin iqtisadi ahvalığı birleştirip tekşürüp bekitidi. Samimi eskertme. Bimar balının vesisi hemrah bulup kesel körstiş gerek. Kesel körsetkende nopus depteri, kimlik, davalını suğurdisi kardisi, ilgirki kesellik tarihi ve süret tekşürüş, pilyon kısı katarlık materiallarını elbiliş gerek. Her kaysi nahiyelik itibak komitetinin hizmetçileri, meksuz telefon liniyası içip